0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Beştepe'de resepsiyon vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Dünya liderleri külliyenin girişinde mehter marşlarıyla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mehterana olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump, F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden

söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'nden karar çıkmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. İki lider arasındaki yakın ilişki, Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri manşetlere taşındı. Haberlerde Erdoğan'ın uluslararası arenadaki önemine vurgu yapıldı. Trump'ın zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım sözü de ön plana çıkarıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'na Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında "Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız." dedi. Üye ülkeleri savunma kapasitesini artırmaya çağırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Zelenski mesajlarını Ankara Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda verdi. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturma çağrısı yaptı. 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler belli oldu. Arjantin ile Mısır arasındaki mücadele nefes kesti. Tangocular 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak son 8 biletini aldı. Kolombiya'yı penaltılarla geçen İsviçre'de çeyrek finale çıkan son takım oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasının ilk maçında Polonya ile karşılaşıyor. Japonya'da oynanan karşılaşma sabah 6'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na, TRT Name Stüdyomuza ve Sabahın Namesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın ortasından, çarşamba sabahından sesleniyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk dileklerimiz baki. Gerisini gönlünüze bırakıyoruz. Sizin için ne iyi, ne güzel, ne hayırlı olacaksa o gerçekleşsin. Elbette aynı dilekler bizler için de geçerli. Efendim, saatler onu gösterinceye dek birlikteyiz. 3 saatlik programımızı başlatıyoruz. Başlarken

Yani uzun bir zaman dilimi gibi 3 saat ama insan ömründe belki hiç şey bile yok, eseri bile anlaşılır gibi değil. Dolayısıyla efendim o 3 saati, uzun gibi gözüken 3 saati çok çabuk bitireceğiz biliyoruz ama içini güzel dolduralım istiyoruz. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Merhabamıza bir merhaba bekleriz. 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp mesaj hattımızda aramızdaki köprüyü kuracak adreslerden biri elbette, tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp mesaj hattımıza mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Önce yapımcımızın sizler için seçtiği, sonra sizin istekleriniz oluşacak bir repertuarla yine huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz, güzel başlayalım dedik, güzel de devam edeceğiz inşallah sizlerden gelecek isteklerle. Karayollarında durum, hava durumu da paylaşacaklarımız arasında olacak, onu da belirtelim bir kez daha. Erol Sayan'ın Kürt İliyici Asker şarkısı Güler Basuşen'in sesiyle can bulacak. Biz de programın ilk eserini birlikte dinleyeceğiz. Gül yüzünde güller solsa ağlarım.

Serdar Kaşıkçıları dinledik. Ne o ben siz edebilir ne temelli gidebilir. Yusuf Dalkese'nin Kürdileyici Asker şarkısıydı. Şimdi de Avni Anıl'ın Cemal Atayman'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz eserini Ayşe Taş seslendiriyor. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

Kalbim seni özler, yollarını gözler, nerede verdiğin sözler, niçin, neden gelmedin? Dramalı Hasan Asgüler'in bu rast eserini de Gülşen Bakoğlu seslendirdi. Beraberliğimiz Teoman Volkan Özselçuk'tan dinleyeceğimiz nikriz bir eserle sürüyor. Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir.

Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. Sadiye Erimli'yi dinledik Saadettin Kaynağ'ın, Aşık Ömer'in dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısıyla. Efendim Rast makamında bir Mehmet Ilgın eserini de Turgay Kızıltuğ'dan dinleyeceğiz. Güfte Cengizhan Altuntaş'a ait. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
1: İstekler başlıyor, saatler 7.41'i gösteriyor. Efendim, sıradaki şarkı sizin, bütün şarkılar sizin ama şu dakika itibariyle sizin isteklerinizle yol alacağız. Yani

dert var, size emanet. Dolayısıyla böyle uzun süredir gönlünüzden geçen, dinlemediğiniz, bu şarkı niye çalmıyor, bu şarkıyı da ben isteyeyim diyebileceğiniz eserler varsa 0552 040 66 44 WhatsApp numaramıza isteğinizi yollayabilirsiniz. Facebook'tan da TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Tıpkı İbrahim Özdemir gibi Bolvadin'den ulaşan sevgili dinleyicimiz, işte bu iki yoldan biriyle ulaştı bize, kendime, Dilek Hanım size, yapımcımıza ve bugün doğum günü olan değerli yapımcımız Dilek Esen Tarık Yahya'ya ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Efendim, doğum günü olanları kutlayalım elbette, teşekkür ediyoruz. Bugün yapımcımızın da Yelda Karagöz Özer olduğunu belirtelim, altını çizerek. İlyas Aydın Ormanbeyli Tokat'tan ulaşmış. Mustafa ile Aydemir çifti ise Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar yollamışlar. Kızları Aleyna, oğulları Atalay ve ekibimizle dinleyicilerimize ortak etmişler. Efendim, günün ilk isteğini Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Bir Alaaddin Yavaşça şarkısı bu. Makamsa Hicazkar, Sarı Mimozamsın Sen Benim.

Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden günler vererek el ele rüya gibi geçti. Muzaffer İlkar'ın Nihavend şarkısının sözleri Munis Faik Ozansoy'a aitti. Nihavend makamındaki eseri Serap Kuzey seslendirdi. Mersin'den Gülten Duran istemiş. Sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır demiş. Çok güzel bir şarkı seçmiş yine. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Böyle uçuş uçuş bir şarkı değil mi? Böyle hem yazı anlatıyor hem hayatın nasıl da hızlıca akıp gittiğini anlatıyor. Çok da güzel bir eser. Çok teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen de Fethiye'den ulaşan dinleyicimiz, o da torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan için istemişti. Sizin isteğinizi de bu eserle yerine getirdik efendim. Saatler 7.50'yi gösterdi bile. Yusuf Nalkese'nin Kürt İliyici Asker şarkısıyla Taner Şener seslendirecek bu eseri. Onu dinleyeceğiz. Selahattin Erzi Adana'dan ulaşan dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Efendim, eşi Yıldız Hanım ve ekibimiz için istemiş, başarılı yayınlar diliyor, iyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Kübra Kulaksız Ankara'dan iyi yayınlar dilemiş. Biricik eşim Cihan için istiyorum, sevgiyle ve umutla kalın diyor. Efendim, isteğinizi yerine getirelim. Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz, kolay gelsin diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sefalar getirdiniz demişler. Sefa bulduk. Ekibe tüm dostlara armağan ediyorum deyip Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollamışlar. Armağandır diyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan. Unuttum dese dilim yalan, vallahi yalan.

Bu yürek yangını geçer sanma. Münire Aksaray'ın dizeleriyle Hüseyin Bitmez'in namelerinin buluştuğu şarkıyı Hasan Eylem ve Mine Geçidi birlikte seslendirdi. Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteği yerine geldi. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşları, TRT Name dostları, Güzide sunucumuz, yapımcımız ve ekip diyerek hepimizi ortak ediyor. Çok teşekkürler. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış, Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için istemiş. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, oğlu Eren, geline Ayça, torunu Duru için istiyor. Efendim kolaylıklar diliyor. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki esere geçiyoruz. İkinci saatimizin içindeyiz. Saatler 8'i 1 dakika geçiyor. Teoman Volkan Özselçuk, Sabri Süha Ansen'in dizeleriyle efendim ve bestesiyle güzel bir eserle huzurlarınızda. Ayhan Aşkın, Mersin Mezitli'den ulaşan dinleyicimiz. Bu güzel programı bizler için hazırlayıp sunan Yelda Hanım'a, Dilek Hanım'a ve programa emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği, Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş

yerine getirdik, getiriyoruz ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Seninle düştüm dile, aşkın bana bir çile, rakip oldum bülbüle, çile bülbülüm, çile.

Efendim Sabri Süha Ansel'in şarkısını dinleyecektik. Sıralamada bir farklılık oldu, bir değişiklik oldu. Özür diliyoruz. Şimdi dinleyeceğiz o biraz önce anons ettiğim şarkıyı. Necmettin Yıldırım'ın sesiyle Osman Nihat Akın'ın Kürdi ile İcazkar eserini birlikte dinledik. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını dedi sanatçı. Hürriyet Gürsel Kuzu'nun isteğiydi. Antalya'dan selamlar yollamış. Ekibinize, dinleyen herkese armağan ediyorum demiş. İhsan Özdoğan, efendim hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Radyo dostlarını sayıyor. İlziya Saydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve TRT Name ekibinize, radyo dostlarına, Gülşehirlilere deyip Nevşehir'den selamlar yollamış. İhsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den merhabalar, bu beğendiğim programda çok değerli emekleri geçenlere armağan olsun bütün şarkılar diyor. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dinliyoruz eseri birlikte.

Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Melda Kuyucu Kılıcı dinledik, Avni Anıl'ın Turgut Yerkent'in dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısıyla. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den ulaşıp istemişti. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar yollamış sizlere. Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü ve eşi Emine Hanım'a, TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun demiş. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar yolluyor. Afşin'i müzikseverler için istiyormuş. Efendim, isteklerini yerine getiriyoruz. Getirdik sevgili dinleyicilerimizin. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Serdar Kaşıkçıların sesiyle dinleyeceğimiz bir Sade Işılan şarkısıyla programımız devam ediyor. Güfte Necdet Atılgan'a ait Hicaz makamındaki bu şarkının. İstek sahibi ise Orhan Şencan, Antalya'dan selamlar, sevgiler göndermiş. Tüm name dinleyicileri için istiyorum demiş. Efendim, istekler yerine gelsin, şarkıyı birlikte dinleyelim. Bende hicran yarasından da derin bir yara var. Ona bir çare gönül boş yere bir çare arar.

0: Samsun Çarşamba Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İnegöl Bozüyük Devlet Yolu'nun Ankara Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde Gölbaşı Malatya istikameti, 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde devam eden üst yapı çalışmalarından dolayı Konya Afyon Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmakta.
1: Yol durumu.
0: Efendim, yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Bir Avni Anıl şarkısı Güfte Baki Süha Edipoğlu'na ait Ahat Uruk'un sesiyle dinleyeceğiz. Efendim, Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğini yerine getireceğiz. Beraberce dinleyelim. Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar, neredesiniz, neredesiniz?

0: Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 33, İstanbul 30, Kırklareli ve Bursa 32, Denizli 36, İzmir ve Muğla 34, Manisa 35, Adana ve Burdur 31, Antalya 33, Hatay, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 30, Konya ve Düzce 29, Bolu 26, Kastamonu 30, Zonguldak 25, Amasya 31, Rize 27, Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum ve Kars 22, Malatya 33, Van 26, Diyarbakır 36, Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 derece.
0: Hava durumu.
1: Hava durumunu da paylaştık. Saatler 8:25. Sabahın namesi isteklerle sürüyor. Sırada bir Yusuf Nalkesen şarkısı var. Hüzzam makamındaki eşleri Mediha Şen Sancakoğlu seslendirecek. Mersin Çamlıyayla'dan Yasemin Yiğit'in isteği yerine gelecek. Canım kızlarım ve torunlarım için istiyorum. Sizleri seviyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler. Kıymetli Güzide ekibe, eşim, çocuklarım, torunlarım ve tüm name dostlarına herkese armağandır demiş sıradaki eser için. Salim Uğuz da Uşak Banaz Kızılhisar köyünden selamlıyor. Efendim istekler yerine geliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu'nun yorumuyla. İçimde kim vardır bir bilebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen.

Haberler yollasam, seni çağırsam dedi Serap Kuzey Bilge Özge'nin Hicaz şarkısının sözleri Mülazım Yıldırım'a aitti. Sadık Hüdayi Keyvanoğlu istemişti Uşak'tan, tüm ekibinize kolaylıklar, sağlıklı güzel bir gün diliyorum demiş. Ve bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve tüm TRT Rame dinleyen dostları için istemiş. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Sıradaki eseri Öz Meltem sitesi sakinleri için çalarsanız çok memnun olurum diyor. İbrahim Halil Zengin de Gaziantep'ten selamlamış. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarına ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy, kıymetli eşi Bilge Hanım ve kızı Özge Nur'a armağan etmiş sıradaki eseri. Efendim, istekler yerine geldi ve sıradaki şarkıya geçiyoruz. Hüseyin Soysal'ın Sami Derin Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını Samime Sanay'dan dinleyeceğiz. Muharrem Yalçın istemiş. Efendim, sizleri her daim en yüksek duygularımla, özlemle, heyecanla dinliyorum demiş. Musikimizin seçkin eserleri, nameleri kulaklarıma, gönlüme ışık saçıyor. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu eseri kimler için istemiş? Ekibimize ve torunları Emir Yalçın ve Beril'e armağan ediyor. TRT Name dostları için de armağandır diyor. Tekirdağ'dan sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Aşk Yağmuru.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim, Sabahın Namesi devam ediyor. İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sesleniyoruz. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikte olduğumuzu, olacağımızı özellikle belirtelim efendim. Çiğdem Yarkın ve Ayta Çergen'in birlikte seslendireceği bir Gündoğdu Duran şarkısı var sırada. Muhayyer Kürdi makamındaki eseri efendim Mustafa Kına istemiş. Bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi'nin Güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyor. Efendim şube müdürümüze, mesai arkadaşıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarına armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay olsun demiş. İstediğiniz eseri dinledik efendim. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar dilemiş. Mehmet Andız da Hatay Payas'tan herkese selamlar, sevgiler yollamış. Andız ailesi ve TRT Name ailesi için istiyorum diyor. Fahri Özdemir Ankara'dan TRT Name hayırlı sabahlar demiş. Tüm emniyet teşkilatı, polis arkadaşlar polis arkadaşlarıma armağan olsun. Görev başında dinliyoruz. İyi yayınlar tüm ekibe diyor sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamlar sevgiler. Dame dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun. Hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Efendim sizlerin istekleri de bu eserle yerine geldi. Sıradaki istek Mustafa Sağyaşar'dan dinleyicimiz Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısı. Kuşadası'ndan mutlu sağlıklı güzel bir gün diliyorum. Servet Şahin ve bu eseri istiyor. Efendim isteğiniz yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber. Biz de böyle mi olacaktık, bizi de mi ayıracaktı kader?

Melihat Gülses'i dinledik. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim. Bitmemiş gibi Dursun Karaca'nın Nihavend eserini seslendirdi sanatçımız Saadet Vural da sözleri yazmıştı. Adnan Yıldız istek sahibimizle Ankara'dan merhaba, kalbimizdeki iyiliğin dünyamızı sevgiyle aydınlattığı bir gün olsun herkese demiş ve bu eseri sizler gibi Türk sanat musikisine gönül ve emek vermiş herkese armağan ediyorum. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Sizler de iyi ki varsınız. Osman Ölçer, günümüzün koşuşturması içinde ruhumuzu dinlendiren, bizleri musikimizin o asil ve derin dünyasında yolculuğa çıkaran, keyif veren yayınlarınız için teşekkür ederim diyor. Karadeniz'in incisi Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden bu güzel tınıları paylaşan tüm musiki severlere gönül dolusu sevgiler, selamlar diye de ekliyor sevgili dinleyicimize. Çok teşekkür ediyoruz. İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşları için istemiş sevgili dinleyicimiz. Bu vesileyle sofranıza neşe, ömrünüze huzur, gönüllerinize musiki dolu günler, güzel günler dilerim diyor. İyi yayınlar dilekleriyle ulaşıyor sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Maya Türköz de İzmir'den sevgiler yollamış. Herkese güzel, sağlıklı bir gün dilemiş. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Selam olsun efendim. Şarkıyı birlikte dinledik. Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar diliyor. TRTname ailesi ve tüm dostlarım için diyor. İzzet Yücel de yine bize ulaşan dinleyicilerimizden. Yayın ekibine, Türk sanat müziğine gönül veren herkese, sunucumuz Dilek Hanım'a Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgiler, saygılar diyor. Saygı bizden, çok teşekkür ediyoruz. Asıl istek sahibimiz ise kim görmeye çalışıyorum. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den ulaşıyor. Hepinizin ömrüne bereket demiş. Çok

Teşekkür ediyoruz. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu, Kıvanç, Göktuğ, Elif, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le, Mükremin Öztürk ve değerli abim Rifat Coşkun Cüceloğlu'na da armağandır demişler. Armağan ediyoruz, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Ömer Bedrettin Uşaklı yazmış dizeleri. Kaptanzade Ali Rıza Bey Hicaz makamında bestelemiş. Selim Öztaş seslendiriyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gülizar, saçlarından kopan teller kaldı bana bergüzar. Gül Yazıcı seslendirdi Osman Nihat Akın'ın bu Kürdili Cazkar şarkısını. Bursa Gölyazı'dan selamlar yollamış sevgili dinleyicimiz. Bu şarkıyı tüm sevdiklerime, tüm dinleyenlere ve Gölyazı halkına armağan ediyorum demiş. Ali Yasemin, Yusuf Emin, Muhammed Kalınkara. Hep birlikte dinliyorlar anlaşılan o ki. Efendim teşekkür ediyoruz. Mehmet Kalaycıoğlu da hayırlı sabahlar diliyor. Pazar yeri Bilecik'ten TRT Name ekibine dinleyenlere selamlar yolluyor. Teşekkür ediyoruz. Sizler için de seslendirildi eser. Saatler 9.05 dakika geçiyor. Son saatimize girdik bile. Dilek Yüzler'in Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısıyla Umut Akgürek bu kez mikrofona geliyor. Uşak'tan Meral Özhan, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın demiş. Eşi Erol Bey'e, kendisine bugün doğum günü olan Ankara Radyosu yapımcılarından güzel kardeşim Dilek Tarık Yahya'ya, değerli yapımcımız Yelda Hanım'a, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a ve name dostlarımıza armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum diyor sevgili dinleyicimiz. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz de bir kez daha kutlayalım Dilek Tarık Kahya'yı. Doğum günü kutlu olsun. Hem onu hem bugün doğum günü olan herkesi tebrik edelim. Fatma Gür, TRT Name sunucuları, yapımcıları, sonradan sizlere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün evlilik yıl dönümleri olan yeğenim muhterem ve eşi Mümin Kuş'a armağan etmek istiyorum demiş. Sıradaki eser için. Evlilik yıl dönümleri kutlu olsun. Sağlıkla, mutlulukla, nice nice güzel günleri birlikte paylaşmaya devam etsinler diyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Gönlüme armağan, ödül gibisin.

seslendirdi. Hacı Faik Bey'in Rast eserini istek sahibimiz Oktay Hançer Van Erciş'ten selamlar sevgiler yollamış. Sabahları güne TRT Name ile başlamak gerçekten çok güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim eşi Mihri Didem, çocukları Elif.

Yeni bir isim. Senelerdir hayalim de emekli olunca TRTname açıp kahvaltı etmek, çok şükür hayalim gerçekleşti. İşe giderken de misafirlikte de radyonun ibresi hep TRT'ydi. Umarım okuma şansınız olur, sırada ne varsa Yağız ailesine hediyedir demiş. Efendim hoş geldiniz aramıza. Hayalinizi gerçekleştirmişsiniz. Emekliliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Güzel günler görün inşallah. Her daim TRTname yanı başınızda, bunu da hiç unutmayınız. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Nalan Altınörs, Turhan Taşan'ın Meryem Sevil'in dizeleriyle bestelediği Nihavend makamındaki eserini seslendirecek. Piraye Özgün bize ulaşan dinleyicimiz iyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey, doğum günü olan torunu Piraye Zeynep için istiyor. Efendim bizleri de unutmamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Torununuzu kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Düşünürken seni yüzüm gülüyor. Uykuya böylece dalsam diyorum.

Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Metin Eryüreğin Hicaz şarkısını Hamiyet Turan'ın yorumuyla dinledik. İstekler vardı. Kemal Özkul Tavşanlı'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Ferhat Şentürk, Ahmet Dereli, İsmail Keleş ve Özkul ailesi için istemiş. Tavşanlı'daki Türk Sanat Müziği korumuza, dostlara da armağan olsun, güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9.26'yı gösterirken Hasan Eylen geliyor mikrofonuna. Yaşar Güvenir'in şarkısını seslendirmiş. Ankara Küçük Esat'tan ulaşmış sevgili dinleyicimiz Oğuz Onur, huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün dilemiş ve bu eseri istemiş. Efendim Yelda Hanım günaydınlar diyor. Nide Bor'dan mutlu huzurlu bir gün diliyor Şükrü Özdamar yapımcımıza seslenmiş. Sonra da çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRT Namı'nı dinleyen bütün gönül dostlarımız için istiyorum demiş. İsteklerini yerine getiriyoruz ve birlikte dinliyoruz. Çaresizim, çaresiz.

battı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime.

Zeki Müren'i dinledik. Gözlerin doğuyor gecelerime. Yusuf Nakise'nin Uşak şarkısıydı. Sözler Halit Çelikoğlu'na aitti. Mehmet Çabuk Kahramanmaraş'tan hayırlı sabahlar dilemiş ve Kahramanmaraşlılar ve TRT Rame çalışanlarıyla sevgili eşim için demiş. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Samim Dede, Aşır Yamalı, Mustafa Bidarcan ve Mustafa Elmasçı Beylere armağan ediyorum diyor. Doğum günü olanları biz de kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileklerimizle. Ve sıradaki esere geçelim. Sıradaki eserimiz Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğimiz Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısı. Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve dinleyicilerimiz için istiyor. Bizleri de ortak etmişler, sağ olunuz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Fikrimin İnce Gülü.

Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Alp Arslan'ı dinledik. Şerif İçli'nin Hilmi Soykut'un dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısıyla. Musa Özçelik iyi yayınlar dilemiş. Feryal ve Selçuk Arabacıoğlu, Ramazan Şerif Şekerci, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Özcan Afacan için istiyorum demiş. Denizli Tavas'tan selamlar yollamış. Leyla Çabuk Ordu'dan name dostlarını ortak ediyor. Cemal Oskay Akhisar'dan selamlıyor. İlhami Bayar Denizli Çivril'den iyi yayınlar diliyor. Efendim yeni bir isimdi. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Hasan Cengiz hayır sabahlar dileklerini ulaştırmış. Mahir Tekin, Özcan Kele, Şevket Pakkan ve Yekta Metin için istiyorum diyor. Bursa'dan selamlamış Cüneyt Ağaçayak. Sizin isteğinizi de yerine getirdik. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Programın da sonuna doğru yol alıyoruz. Ayfer Er mikrofonda bu kez. İsmet Nedim'in Arda Şendoğan'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkısını seslendirecek. Gültekin Erkalıç Gaziantep'ten selamlar sevgiler yollamış. Eşi Meral Hanım oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istemiş. İsteğini yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Boş Çerçeve.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: Dilediğinizce bir gün, dilediğiniz bir şarkıyla başlasın. Dilek Demirbilek Topçu'nun sunumuyla Sabahın Namesi, hafta içi her sabah 7 haberlerinin ardından istek şarkılarınızla TRT Name'de.
1: Ve artık veda vaktidir. Bizimle olan, günü bizimle paylaşan tüm sevgili dostlarımıza da ayırmağın olsun. Zeki Aytunca'dan dinleyeceğimiz bu mahur şarkı ki beste ve güfte Zeki Aytunca'ya ait. Mehmet Uluyurt istemiş. Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden selamlar demiş. Sabahın Namesini dinleyen name dostlarına armağan ediyorum diye eklemiş. Nurullah Çoban yayınlar diliyor. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum.

TRTname dinleyenlere, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma hediye ediyorum diyor. Efendim, armağandır diyelim. Ceyran Şimşek Ayar, günümüz gönlünüz aydın olsun demiş. Eşi, çocukları ve arkadaşları için istemiş. Şarkıları elbette birleşti son eser olduğu için. Talat Boztepe, sizi de ortak ediyoruz Balıkesir Bahçeli Evler'den. Herkese günaydın diyor. Türk sanat müziği sevenlere bizlere armağan etmiş aynı zamanda. Ümit Kaya Çelebi Van'dan ulaşıyor. Mehmet Gücü Yener, Musa Özçelik, Zafer Özkara, Gülsefa Can Bolat için olsun diyor. Aliye Sayıner efendim, çok teşekkürler, çok incesiniz, sağ olunuz, çok teşekkür ediyorum. İbrahim Demir, bazen öyle güzel şeyler geliyor ki hakkımızda, okumaya bile insan imtina ediyor, gerçekten sağ olun. İbrahim Demir, Kütahya Tavşanlı'dan saygılar, selamlar sunarım demiş. TRT ailesine, TRT'nin çok değerli personeline armağan olsun. Kazancınız bereketli, yuvanız huzurlu, sağlığınız yerinde olsun inşallah diyor. Ne güzel dua etmişsiniz, sağ olunuz. Dilek Yıldız, mutlu sabahlar diliyor. Emine Atamer, Trabzon'dan ulaşıyor. Zehra Bıçakçı, zevkle dinliyoruz demiş. İzmir'den iyi yayınlar dilemiş. Sıdıka Tavukçu, İstanbul 4 Levent'ten, Seven Kurtboğan ve değerli name dinleyicileri için diyerek istekte bulunuyor. Almanya'dan Fatma Ateşok, Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, Bolu'dan Saliha Akşemseddin oğlu, sizler de iyi ki varsınız. İkiz torunları Doğa ve Doruk için istemiş. Efendim, sizlerin isteklerini yerine getiriyoruz. Son şarkımızı dinliyoruz. Aşk için ağlıyorsun, daha neler aşk olsun diyerek veda ediyoruz efendim. Yelda Karagöz Özer, Servet Sever, Dilek Demirbilek Topçu. Cuma sabahı birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Başkent'te diplomasi maratonu başladı. 22 yıl aradan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yeniden Türkiye'de. Tarihi Ankara zirvesine NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. İki gün sürecek ve ittifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşıyla Beştepe'de bir araya geldi. Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'den F-35 tedarikine ilişkin 5 uçağın sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır mesajını verdi. Kritik görüşmede savunma sanayi başlığı da öne çıktı. Gazze'deki son durumdan ABD ile İran arasındaki barış sürecine kadar bölgesel ve küresel konularda görüşülen önemli başlıklar arasındaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ankara zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan daha sonra güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı bir toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile bir araya geldi. Resepsiyon, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlendi. Resepsiyona katılan NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplu fotoğraf çektirdi. Bakanlar resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek çalışma yemeğine katıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'na Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayiinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Türkiye'nin müttefikler için güvenilir bir tedarik kaynağı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılan görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Duran, Türkiye diplomasisinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. Bolu'da bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Pakistan'a giden kargo uçağı radardan kayboldu. Uçağın Umman Denizi'ne düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede sivil ve askeri unsurların katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından selamlıyoruz sizleri. Değerli dostlarımız, şarkılar her an iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik ediyorlar. Bugün de şarkılarda buluşacağız ve rengarenk yaşamımızı şarkılarla daha da renkli hale getireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e usta seslerden en sevdiğiniz eserlerle sizlerle birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımıza Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Zeki Müren'in güftesi Vedat Şenyol'a ait unutulmaz şarkısını Melih Şen Sancakoğlu yorumuyla sunuyoruz sizlere. Sanatçının 1973 yılında Şef Cevdet Çağla yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni çılgın gibi hala severim.

geçeriz. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden.

Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden.

Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel.

Gelince göz göze biz bir hoş olur içimiz. Demeden tek kelime gülümseyip geçeriz. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Zeki Müren'e kulak verdik. Hani efendim bazen hiç konuşmayız da gözler konuşur ya. İşte bu şarkı o duyguları bize anlatıyordu. Nostaljik paylaşımlarımıza unutulmayan seslerle devam ediyoruz. Şimdi yine çok özel bir sanatkar var sırada. Gönül Yazar'a kulak vereceğiz. Sanatçı Selahattin Pınar'ın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını seslendirecek. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözümde yaşlar nedendir?

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Taner Şener bizlerle birlikteydi kıymetli dinleyenler. Mustafa Seyran'ın Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını seslendirdi. Gerçekten acaba yarım kalabilir mi her aşk, yoksa bir gün bir yerde tamamlanır mı? Bu güzel şarkı işte aşka dair o duyguları, o soruları sorgulamamızı sağladı. Ve bizi maziden o güzel günlere doğru bir yolculuğa çıkardı. Şimdi ise biraz daha günümüze uzanıyoruz ve Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren'e kulak veriyoruz. Bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı seslendirecek sanatçımız. Biliyorsunuz Necdet Tokatlıoğlu da hem bir besteci, hem solist, hem de orkestra şefi olarak birçok eser bıraktı ardında. Birçok plak ve 45'lik doldurdu. İşte bu eseri o şarkılardan bir tanesi. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

Bestekar Erol Sayın'ın Kürdeleyeceğiz Kâr makamındaki şarkısını sanatçımız Belgin Gök'ten dinledik. Efendim biliyorsunuz Erol Sayan da bugüne dek Türk müziği adına birçok katkıda bulundu. Ve geçtiğimiz yıllarda Türk musikimize katkıları sebebiyle kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından da Fahri Doktor unvanı verilmişti. Değerli Erol Sayan hocamıza da sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Ve efendim şimdi ise bir Muzaffer İlkar şarkısına kulak veriyoruz. Hicaz makamı bir eser Ankara Radyosu sanatçılarından sevgili Hasan Eylen icrası ile dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Hicaz makamındaki Muzaffer İlkar bestesinde değerli hocamız Faruk Salgar'ı dinledik. Kıymetli hocamı da saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Ve efendim şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Nostaljik nameleri Ankara Radyosu'ndan sizlere sunuyoruz. Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikte olacak. Değerli saz sanatçısı ve koro şefi Vedat hocamız Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hicaz şarkısını seslendirecek bizler için. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek.

Dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısında Yahya Geylan bizlerle birlikteydi. Şimdi ise zaman tünelinde 2003 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın yayınlanmış olan ilk stüdyo albümünden bir Ümit Mutlu bestesine kulak veriyoruz. Güftesi Şerafettin Özdemir'e ait şarkı Hicaz makamında sevilen bir eser. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım, diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım, aldanıp o tatlı yalanlara ben.

ise sözleri Mustafa Sevinen'e ait bestesiyle konuğumuz oldu. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. İçimizi kıpır kıpır yapan şarkılarla günün ilerleyen saatlerine doğru yol almaya devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi mikrofonu Emel Sayın'a bırakacağız. Sanatçının 1990 tarihli Üzüldüğün Şeye Bak isimli albümünden bir Bilge Özgen bestesi sunuyoruz. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi ise İlter Yeşilay'a ait. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Seviyorum Çerkes Kızı. Muazzez Abacı'nı ilk kez 1974 yılında seslendirdiği bir Selahattin İnal bestesini dinledik. Güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz makamındaki bu eseri sanatçı 45'lik bir plağa seslendirmişti. Bu plağın diğer yüzünde ise bir Selahattin Altınbaş bestesi olan Söyleme Bilmesinler isimli sevilen şarkı yer alıyordu. Kıymetli TRTname dostlarımız, birlikteliğimize en özel eserlerle devam ediyoruz. Şimdi yine nostaljik bir kayıt var sırada. Bu Selik makamındaki bir şarkıda Türk musikimizin bir duayeni Müzeyyen Senar'ı ağırlayacağız. Sanatçı Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısıyla bizlerle. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Bahara indi melekler, seni sordu mor çiçekler. Kıymetli sanatçımız Serap Kuzey, Selahattin İçli'nin Buse'lik şarkısıyla bizlere seslendi. Bu dinlediğimiz kayıt 2005 yılına ait bir kayıttı değerli dinleyenler. Yayınımızda biliyorsunuz mazi ile günümüzü buluşturuyoruz. İşte şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim albümünde seslendirdiği bir Erol Sayan şarkısını dinliyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Sahiden sevenler yanar mı, üzülür mü? Her sevdanın sonu hayal kırıklığı, hüsran mı? İşte bunu yaşamadan bilemiyoruz değerli dinleyenler. O yüzden her şeye inat, sevmeye, sevilmeye devam edelim diyoruz. Bu dinlediğimiz güzel şarkı Zeki Müren'in 1991 yılında yayınlanan Dünden Bugüne albümünden bir eserdi. Saadettin Ökten'in güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısını dinledik. Şimdi ise zaman tünelinde 1987'ye uzanıyoruz ve Yaşar Özel'in ilk kez 1987 yılında

Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme, hiç yanılıyorsun. Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait Nihavend şarkısında Nalan Altınörs bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi bu sevilen şarkı. Evet efendim, şimdi yine çok özel bir bestekar, özellikle 80'li 90'lı yıllara besteleriyle damga vurmuş kıymetli Turhan Taşan'ın bir şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Meryem Sevin'e ait Nihavend makamındaki eseri Samime Sanay seslendiriyor. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Rüyama gir diye dualar edip, durup durup seni sarsam, sarsam diyorum.

Neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Alaaddin Şensoy'un Nihavend eserini dinledik efendim. Medyaşen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Yine bu güzel şarkıyla günümüz renklendi. Şimdi ise biraz daha ritmimizi düşürelim ve Saimi'nin sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz bir esere kulak verelim. Ancak bu defa başka bir kıymetli sanatçımız icra edecek, bir Zeki Müren bestesi. Kürdeli Cazkar makamında çok sevilen bu şarkıyı Mehmet Refik Akbulut seslendirecek. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

0: yaşamışsın.
1: Desene ki güzelim, sen hiç yaşamamışsın. Selahattin İçli'nin güftesi Sedat Ergintuğ imzalı Kürdeleyici Asker makamındaki şarkısında Ahmet Özhan bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Efendim, aşk şiirlerinin unutulmaz şairi, Türk Edebiyatı'nın ikinci yeni akımının öncülerinden Cemal Süreya bakın ne demiş. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni demiş. Diliyoruz sizlerle paylaştığımız bu şarkıları siz de sevdiklerinizle birlikte beraberce söylersiniz, sevdayı beraberce en güzel şekliyle tadarsınız ve hayatı daha da anlamlandırırsınız. Zira uzak ya da yan yana sevgi her an her koşulda bakidir, öyle değil mi kıymetli dinleyenler? Biz de şarkılarla yolumuza devam ediyoruz, sevgiyi şarkılarla taçlandırıyoruz. Şimdi sırada değerli sanatçımız Umut Akyürek var. Güftesi Mustafa Güler'e ait Ruşen Yılmaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle, bıraktığım gibi kal, hiç değişme sevgili.

Sözleri Yaşar Köse tarafından kaleme alınan Kürdeli Caskar makamındaki Arif Şanlı bestesinde Milat Gülses bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu şarkısını 2014 yılında yayınlanan Senden Uzak'ta albümünde seslendirmişti. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Şimdi ayrılığa dair bir şarkı var, ancak biz bu şarkıyı seven kalplerin ayrılmaması dileğiyle paylaşıyoruz ve 2003 yılına uzanıyoruz. Zeki Müren'in vefatının ardından iki değerli sanatçı Zeki Müren ve Muazzez Abacı'nın seslerinin stüdyo ortamında bir araya getirilerek yayınlandığı bir albüm. Düet albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Beste ve Güfte Adnan Ergil'e ait. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız kalınmaz.

Kıymetli sanatçımız Mustafa Sağ Yaşar'ın ilk kez 1970'li yıllarda bir plağa seslendirdiği Arif Sami Toker'in sevilen şarkısını dinledik beraberce. Unuttun Beni Zalim. Dinlediğimiz bu kayıt ise 1996 tarihliydi. Ve efendim birbirinden özel şarkılarla bugün de musiki yolculuğumuzun sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofondan sizlere sesleneceğiz. Mutluluk, huzur dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi bir Saadettin Ökten'in şarkısında kıymetli sanatçımız Sami Aksu ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Liderler karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Sonrasında NATO liderler oturumu başlayacak. İttifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes bence bitti dedi. İran'ı dün akşam çok sert vurduklarını duyurdu. Trump, bu açıklamaları Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği basın toplantısında yaptı. İran'la anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik, sonra inkar ettiler dedi. İran için yalancı ifadesini kullandı. Hayatım anlaşma yapmakla geçti diyen Trump, İran yönetimi için hasta insanlar tanımlamasını yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara zirvesinin NATO için yeni bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Merz, Rusya'nın savaşı kazanma şansı hiç yok dedi. Merz, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e F-35 konusu soruldu. Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım dedi. Mitsotakis, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Eminim ki bu çözüme kavuşmamış meseleler iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği ruhu içinde çözülebilir dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, her zamankinden daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Grönland satılık değildir diyerek Danimarka'nın Grönland konusundaki tutumunun değişmediğini de vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesine ittifakın 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra NATO üyesi olmayan ülkelerin liderleri de katılıyor. O ülkelerden biri de Suriye. Ahmet Şara ikili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Öğleden sonra Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesi ikinci gününde. Zirvenin medya üssü

olarak hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, yerli ve yabancı yaklaşık 3000 basın mensubunu ağırlıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, uluslararası basın merkezini ziyaret etti, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı. Seymenler Parkı'nda koşan Macron'a koruma ekibi eşlik etti. Macron, çevredeki vatandaşlara Türkçe günaydın dedi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından zirve programına geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3685'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Türk Kızılay'ı depremzedelere yardım elini uzatıyor. Hijyen malzemelerinin bulunduğu 1000 koliden oluşan yardım paketi depremzedelere ulaştırıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili TRTname dinleyenleri, her dam nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13, her dam nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, perküsyonlarımızda ve de ritim sazlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim, bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili tonmeister kardeşim Mehmet Sungur. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Konuğumuz çok şık, çok zarif, çok cici, çok güzel bir kızçemiz var bizim. Sevgili Merve Ceren

0: Hayır, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim, çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Buranın enerjisi, hepinizin güler yüzü gerçekten çok çok güzel. Umarım dinleyenler de aynı şekilde bunu hisseder.
0: Sevgili dinleyenlerimiz bunu hissediyor.
1: Evet.
0: Solistlerimiz de, konuklarımız da bize uyduğu zaman artık bütün içlerinde hissediyorlar bizi, inan bana. Efendim, sevgili Merve Ceren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Na bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun
1: Evet,
0: bir
1: ses
0: solisti, ses
1: sanatçısıyım.
0: sanatçısı. Şimdi derler ki bizim konuklarımız, sevgili Merve acaba bize kendini tanıtır mı?
1: Tanıtırım tabii ki, seve seve. 1988 Diyarbakır doğumluyum. TRT kökenliyim. Yani TRT ile başladım. Burası benim ilk yuvam. İlkokul 2'de böyle gittiğim bir evim vardı, gittiğim bir okulum vardı. Bir
0: Şimdi
1: de burası vardı. Üç yuvam.
0: TRT kökenli dediğin zaman TRT Çocuk
1: Tabii ki
0: Korosu'ndan mı?
1: evet.
0: Bu detayları da
1: Evet,
0: verirsek
1: TRT
0: güzel
1: Çocuk
0: olacak.
1: Korosu'yla başladım bu işe. O zamanlar böyle bir kurs gibiydi açıkçası benim için. Böyle bir hafta sonları deşarj olduğum yerde. Hani hiç mesleğim olabilecek şeklinde düşünmüyordum. Çünkü o zamanlar benim için çok hani uzak ve böyle hani derler ya, ütopik gelirdi açıkçası. Dediğim gibi hafta sonları böyle deşarj olmaya giderdik. Sonra ben bırakamadım orayı derken gençlik korosu derken Diyarbakır'da cemiyet vardı. Türk Müziği Cemiyeti. Benim babam da oraya solist olarak giderdi. Böyle hadi kızım gel, hadi kızım gel işte Türk Müziği. Ben de yok baba derdim. Hani o zamanlar da böyle Türkiye sanki daha böyle bir merakım vardı. Sonra bir gittim, gidiş o gidiş. Sonrasında zaten işte konservatuvar ve devlet korosu
0: Hangi
1: nasip oldu
0: konservatuvar?
1: ve şu detayı da atlamayayım. Çocuk korosuna ilk gittiğim zaman ilk açılmıştı o zaman Diyarbakır'da çocuk korosu. Daha sonra oraya zamanla işte geçti, çocuk korosunun şefi oldum. Evet, bu benim için hayatımın böyle güzel ayrıntılarından biri. Sonra işte Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu kazandım. Eş zamanlı Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. İkisini eş zamanlı yürütüyordum. Daha sonra İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'na atandım. O zamandan bu zamana yaklaşık işte İstanbul'da toplam 14 yılım oldu. Bakanlıkta da 19. yılım. Bu şekilde devam ediyorum.
0: Aslında biz şimdi sana böyle baktığımız zaman sanki liseden yeni mezun olmuş kızçı gibi gördük ama sen şimdi 20 senedir devletin kademesi içerisinde
1: Evet,
0: görev
1: evet.
0: yapan bir solist
1: Estağfurullah.
0: ablamızsın.
1: Müziğin gençleştirici etkisi diyelim Tanju abicim. Sizden de yani en
0: Benden de belli
1: örnek.
0: diyorsun.
1: Evet, örneği.

Sevgili dinleyenlerimize Refik Fersan'ın çok güzel bir şarkısını çalalım. Nihamet makamında bir şarkısı var. Diyor ki: "Beğendim biçimini her yerin mini mini, dudaklarım ismini anıyor Kadıköy."

0: Sevgili Merve, ağzına sağlık. Arkadaşlar, ellerinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: uzun zamandır bu eseri çalmıyorduk biz. Ağzına
1: Güzel. O
0: sağlık.
1: zaman
0: Güzel de
1: güzel denk
0: oldu.
1: geldi o
0: Değil
1: zaman.
0: mi? Güzel de oldu. Güzel de
1: Ellerinize
0: söyledin. Biz de
1: sağlık.
0: güzel çaldık ama.
1: Çok teşekkür
0: Ama sen
1: ederim.
0: burada bizi birazcık böyle pohpohla ki biz kabaralım. Daha güzel çalalım
1: Mükemmel
0: sana.
1: çaldınız.
0: İşte biz bunları bekliyoruz.
1: Ellerinize sağlık.
0: Sevgili Merve, şimdi Diyarbakır'da doğup Diyarbakır'da büyüyüp
1: Evet.
0: İstanbul'a gelip İstanbul'a alışmak nasıl bir şey?
1: İstanbul'un başta trafiği ve keşmekeşi gerçekten çok zor olsa da benim işim ve evim birbirine çok yakın olduğu için ilk başlarda onu hiç hissetmedim bile. Hatta sorarlardı arkadaşlarım hani oradan nasıl alışabildin mi İstanbul'a? Alıştım falan. Hep böyleydi. Sonraki safhada işimle evim birbirine uzak olunca işimiz işte AKM vesaire taşınınca çok zormuş evet.
0: İstanbul'u asıl şimdi
1: Evet,
0: anladım diyorsun.
1: İstanbul'un asıl halini yaklaşık işte
0: Evet.
1: 3-4 yıldır anlıyorum. Zor. Ama zorluğu kadar da İstanbul kadar güzel bir şehir yok.
0: Evet,
1: Gerçekten
0: dünyanın
1: öyle.
0: en güzel şehri
1: Evet.
0: İstanbul. Yaşaması da en zor şehri yine
1: Evet.
0: İstanbul. Ama İstanbul'da yaşayan İstanbul'dan vazgeçemiyor. Böyle de bir durum var.
1: Kesinlikle
0: Şimdi buraya
1: öyle.
0: nereden geldin? Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde
1: Evet.
0: okudum dedin ya. Türk Müziği
1: Hı
0: bölümünde
1: hı hı.
0: okudun. Oradaki hocaların kimlerdi, kimlerle?
1: Oradaki hocalarım açıkçası ilk kurulduğu zamana denk geldiğim için ben İTÜ'den mezun olan hocalarımız vardı.

0: İşte Zeki hocamız vardı. Soy isimlerini şu an çok hatırlayamıyorum. Çünkü yaklaşık 1-2 yıllık böyle dönemler halinde hocalarımız oldu. Ama bana emeği geçen, açıkçası onun ismini zikretmek istiyorum. Ve önce bu hani şeyden bahsetmiştim ya, Diyarbakır'da bir cemiyet vardı. Ta o cemiyetten benim elimden tutup konservatuvara kadar devam ettiren bir hocam vardı. Kamer hocam. Kendisi benim için gerçekten çok çok önemlidir. Çok severim. Kamer Pamukçu kendisi. Böyle yani Emre hocamız vardı, işte Servet Zeki Bey vardı, Bayram hocamız vardı. Genel olarak Ege'den ve İTÜ'den mezun olmuş kadroydu. Daha yeni oturduğu için biz böyle o şekilde mezun
1: Evet,
0: olduk yani,
1: şimdi
0: güzel bir ortam.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocalarının şöyle bir özelliği vardı. Ben de Teknik Üniversitede hocalık yaptığım dönemde Sakarya Üniversitesi'nin konservatuarı açıldığında
0: Evet.
1: biz okuldan destek olarak oraya gidip, ben mesela
0: Evet,
1: haftada
0: evet,
1: bir gün
0: evet.
1: gidiyordum, derslere giriyordum. Benim arkadaşlarım da aynı şekilde gidip geliyorlardı. Biz o konservatuarlara teknik üniversite öğretmenleri olarak destek veriyorduk. Onları
0: Evet.
1: belli bir süre böyle oralara gidip destek verdikten sonra oralar oturdu. Oraların hocaları
0: Evet,
1: oturdu.
0: bizim de işte yeni kurulduğu için ilk dönem arkadaşlarım da ben de aslında hem hani yeni kurulan bir şeyin böyle hani acaba uyandırır ya, hani o olsa da benimle birlikte mesela devlet korosuna giren dört arkadaşım var. Yani Dicle Üniversitesi Kültür Bakanlığı'na dört eleman kazandırdı diyebilirim.
1: Ne güzel. Ne güzel.
0: Böyle şimdi daha bir oturmuş kadrosu var ve iki hocamın ismini de söyleyeyim madem
1: Tamam.
0: onları söyledim. Gülcan ve Hasan Hacı Süleymanoğlu, onların da bende çok emeği vardır.
1: Tamam, ama burada bizim asıl teşekkür etmemiz gereken senin Kamer hocan.
0: Evet.
1: Bence ilk senin elinden tutmuş, ilk seni buralara gelmek için zorlamış.
0: Evet,
1: Biz ona
0: kesinlikle öyle.
1: teşekkür
0: Teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Ekip arkadaşlarım ve TRT adına sevgili Kamer hocamıza teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki bekledim de gelmedin. Sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin. Hiç mi beni sevmedin?

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sevgili Merve ağzına sağlık. Şimdi biraz daha konuşalım seninle. Şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Hem Diyarbakır Çocuk Korosu'nda yetiştin, hem Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde yetiştin. Eğitimin tarafından ve eğitim vermiş olduğun taraftan bir soru sormak istiyorum
1: Evet.
0: sana. Diyeceğim ki son dönemlerde çocuklarımıza ve de gençlerimize Türk müziğini sevdirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle düşünüyorum ben de.
0: Peki bunun için neler yapmalıyız? Taşın altına nasıl elimizi sokmalıyız?
1: Ben şöyle yapıyordum yani çocuklara direkt hitap ettiğim için çocuk korosunda biraz tiyatral şeyler katıyordum açıkçası. Yani bir şarkıyı söylerken hani grup grup oluşturuyordum. O onlara çünkü daha böyle eğlenceli gelmiş oluyor ve nasıl söyleyeyim, canlandırmış oluyoruz ya olayı. Daha böyle bir canlı başla söylüyorlardı. Sonra tiyatroyu aradan çekip normal sahneye koyuyorduk o şeyi. Bu tarafı var sevdirebilmenin. Hani benim kendi uygulamış olduğum. Diğer türlü şimdi yine bir şaşırtacağım sizi ama benim iki çocuğum var.
0: Ne diyelim, maşallah diyelim sana.
1: Şimdi ikisi de işte biri 9 yaşında, biri 11 yaşında. Hani başta hatta kendileri arkadaşlarına söyleyince "Aa, Türk müziği falan mı dinliyorsunuz? Çok ağır" gibisinden. O kadar güzel anlatıyorlar ki arkadaşlarına, "Annemin konserine gidiyoruz bu şekilde bunları." Hatta kendileri eşlik ediyor artık. Hatta büyük olan Mir Mustafa çello çalmaya başladı ve hiçbir şekilde ben zorlamadım. Zorlamayla olacak şey değil
0: Evet.
1: zaten. Ama gençlerin, hatta Türk müziğini sevdiren bir okul var böyle, yeni yeni görüyorum böyle çocukların elinde minik minik kanunlar. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Kanunlar, kemanlar böyle eskiye göre, yani bir 10 yıl öncesine göre o okulun da herhalde etkisiyle olsa gerek çocuklar bayağı Türk müziğine yönelmiş durumda bana göre.
0: İşte evet, birazcık yöneliyoruz ama bu yönelmelerde ben kendi şahsıma, kendi adıma gene de bazı eksikler olduğunu düşünüyorum. İşte bu eksikleri nasıl gidereceğiz diye gelen konuklarıma soruları soruyorum. Neden soruyorum konuklarıma? Bizim konuklarımız çok elit insanlar, çok değerli insanlar.
1: Sizler gibi.
0: Bizim dinleyenlerimiz de aynı şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Komple düşündüğüm zaman ben bunu konuklarımızdan aldığım cevaplarla, sevgili dinleyenlerimizin bize sosyal medyadan yazmış olduğu cevaplarla bir bütün teşkil etmek istiyorum.
1: Evet, ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi çok insan anlamaz eski musikiden ve ondan anlamayan anlamaz bizden der ya. Ve gerçekten de öyle, hani bizim "Aa, siz o ağır müziği mi dinliyorsunuz?" şeklinde mesela çocuklarıma yöneltilen soru aslında bilmediklerinden.
0: Evet,
1: Tanju abi.
0: bilmediklerinden işte.
1: Yani şöyle, şimdi pop müziği altında ya da başka müzikler adı altında arabalarda gençler böyle giderken son seste hani müziğin tarzını dahi adlandıramıyorum ben. Şimdi gençler onu dinleyip bir de bu müziği dinleyince arada gerçekten kültür bocalaması yaşıyorlar. Ve maalesef istemeseler de ondan buna bir şeyler bulaşmış olabiliyor. Yani o yüzden mümkün oldukça bu müzikleri dinlememek gerekiyor. Hani radyoda giderken yol müziği deyip o, hani yine tırnak içerisinde hani gençlerin kullandığı tabirle dıntıslı müzikler derler ya. O hani yolda gidiyor deyip de dinlememeleri lazım. Gerçekten bu kirletiyor.
0: Peki
1: Kulakları temiz
0: şöyle
1: tutmak
0: bir şey
1: gerekiyor.
0: yapabilir miyiz? Yani o gençlerin dımtıslı müziği dediğimiz müziğe, Türk müziğini o şekilde adaptasyon içerisine
1: Kesinlikle
0: sokabilir miyiz?
1: yapılabilir. Bunu hatta bizim Tuncay Kemertaş var. Onunla konuşmuştuk bir oturduğumuzda. Daha farklı şeyler yapılabilir. Çünkü çekmek gerekiyor. Mesela
0: Evet.
1: benim o çocuk korosunda kullandığım tiyatro yöntemi, o da bir şekilde bir çekiş biçimiydi. Çünkü akılda kalıyor. Türk müziğine yeni sazlar, farklı aranjeler katarak yapılabilir bu tabii ki. Çok da güzel
0: Evet,
1: olur.
0: bunları yapmamız gerekiyor aslında. Yoksa maalesef ki halk müziği ve de Türk müziği kültürümüzü ufak ufak yitirmiş olacağız. Bunu yitirmemek

0: ve kültürümüzü devam ettirmek adına sevgili dostlarımız var, arkadaşlarımız var konservatuarlarda,
1: Evet.
0: üniversitelerde hoca arkadaşlarımız. Onlara da buradan mesaj gönderelim. Lütfen bu işleri biraz daha ciddiye alıp daha ciddi çalışmalar yapalım diyorum. Ve de
1: Evet.
0: hemen Kaptanzade Ali Rıza Bey'in çok güzel bir Nihavend fantezisi var.
1: Evet,
0: Diyor ki,
1: akşamı süzme deniz diyor.
0: akşamı süzme
1: Süzme
0: deniz,
1: deniz.
0: renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Merve. Programımıza iyi ki geldin diyeceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Neden diyorum biliyor musun? Programın yarısına geldik aslında.
1: Nasıl
0: Nasıl
1: geçtiğini
0: geçti
1: anlamadık.
0: anlayamadık
1: Evet,
0: yani.
1: evet.
0: Ama şöyle bir şey isteyeceğim senden. Şöyle bir şey soracağım sana. Şimdi programımıza ilk defa katıldın. Beğendin ama bizim.
1: Çok
0: Program
1: güzel.
0: güzel değil mi?
1: Çok güzel,
0: Peki
1: gayet
0: bir
1: keyifli.
0: daha katılır mısın bizim
1: Seve seve.
0: programımıza? Heh.
1: Seve seve.
0: Sevgili dinleyenlerimiz duydunuz.
1: Her gün bile
0: Sevgili
1: gelebilirim.
0: Merve'yi her gün bile gelebilirim dedi. Demek ki Merve'yi programımıza bir kere daha konuk edeceğiz. Mutlaka radyolarını yeni açmış sevgili konuklarımız vardır. Onlar için diyorum ki efendim her dem nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim bugün seslerimizi size ulaştıran Tonmeister kardeşim Mehmet Sungur. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve bize el sağlıyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğum kim? Konuğum İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu solistlerinden Merve Ceren Tayer.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bu topluluğun eski adı Necdet Yaşar Türk Müziği Topluluğu'ydu.
1: Evet, o
0: Değil mi?
1: şekilde bilinir. Bizim kurucumuz, Allah rahmet eylesin. Kendisine gerçekten böyle nadide bir topluluk bıraktığı için ve aynı şekilde de devam ediyor Tanju abicim. Yani o aile ortamımız ve meşk usulü gerçekten devam ediyor. Büyüğün küçüğe öğrettiği sistem devam ediyor. Kıymetli Güzin Değişmez, İlhan abi, hatta İlhan Yazıcı. Bizim hala böyle hani şurayı nasıl yapalım abi, şurayı nasıl yapalım abla diye danıştığımız, böyle eteklerinde gezdiğimiz insanlar, hiç yaşa bakmadan.
0: Şimdi orada şöyle bir özellik var. Rahmetli Necdet Yaşar o koroyu kurduğu zaman sevgili arkadaşlarıyla gençleri almıştı içine.
1: Evet.
0: O gençler de, ben de o zaman gençtim tabii
1: Evet.
0: ki. O gençler de orada büyüklerinden ne öğrendiyse şu anda onu yapıyorlar. Çünkü onlardan sadece iki tanesi emekli oldu. Gerisi
1: Evet,
0: hala
1: evet,
0: duruyor.
1: evet.
0: Gerisi hala orada.
1: İşte o yüzden gerçekten benim için hani nimet gibi bir şey onların hala orada olması. Çünkü sanki birebir Necdet Hoca'dan öğreniyormuşum gibi geliyor. Çünkü ondan gelen bir
0: Tabii
1: ekol
0: o bir
1: onlar.
0: silsile olarak
1: Evet,
0: geliyor.
1: evet.
0: O silsile geliyor, gidiyor. Peki sevgili Merve, bizim burada konuklarımıza sorduğumuz bir sorumuz var. Bütün konuklarımıza soruyoruz. Diyoruz ki, sevgili Merve, sence aşk nedir?
1: Güzel bir şey, çok güzel bir şey. Böyle insana yaşadığını hissettiren bir şeydir aşk.
0: Bu kadar kısa mı?
1: Evet.
0: Bu kadar kısa. Kendini yaşadığını
1: Evet.
0: hissettiren bir şey.
1: Çünkü her an yaşadığını hissedemezsin. Normal rutine biner o. Ama aşk

0: olunca, aşk gelince yaşıyormuşum ben dersin.
1: Diyorsun.
0: Evet.
1: O zaman şöyle yapalım mı? Takvimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar. Bana küsmüş, yüzüme gülmez zalim aynalar. Kimimiz yorgun, kimimiz vurgun, kimi isyankar. Acı gerçek bu ömrümüz, bir su. Geçiyor yıllar.

0: Biz aslında itiraftan çok açıklamak istiyorum. Bu çalmış olduğumuz eserimiz aslında bir pop müziği eseri.
1: Evet.
0: Fakat Hicaz makamında bir pop müziği eseri. Türk müziğinin içerisinde çok rahat sokabileceğimiz bir eser. Bu şarkıyı çaldık. Sevgili Merve söyledi ama bu şarkıyı sadece ben şiirini okudum. Merve şarkıya girdi. Mete piyanosunda eşlik etti. Hiç prova yapmadan böyle içimizden geldi gibi çaldık. Çok da güzel oldu
1: O
0: diye
1: zaman
0: düşünüyorum ben.
1: şöyle ben alkışlıyorum hem gönülden hem fiziken. Ellerinize sağlık.
0: Şimdi bir şarkı daha var önümde. O şarkıyı da rica ediyorum senden.
1: Evet.
0: Metin Bükey'in bestelediği Segah bir şarkı var. Diyor ki, sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek, dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.

0: Herkesin eline sağlık diyorum. Merve, bir kere daha ağzına sağlık. İyi ki geldin programımıza ya.
1: Teşekkür ederim. Ben de iyi ki geldim diyorum. Şu an iyi ki sizlerle şu ortamı paylaştım ve bu müziği yaptım. Çok mutluyum şu an.
0: Şimdi bu müziği yaptım dedin ya. Ben biliyorum ki senin farklı müziklerle de alakan var. Farklı
1: Evet.
0: müzikler de icra ediyorsun.
1: Evet.
0: Mesela sen Diyarbakırlısın ve bir uzun hava istesek senden olabilme şansına sahip
1: Seve
0: miyiz?
1: seve, seve
0: Hadi ya.
1: seve.
0: Tamam. O zaman ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım?
1: Ne yapabiliriz? Hüma kuşu yapabiliriz mesela. Çok az.
0: Tamam. Hemen tonumuzu belirleyelim.
1: Do'dan yapalım abi.
0: Peki.
1: Uygunsa.
0: Hadi bakalım sevgili Mete, bize şöyle bir do
1: Ben
0: minör.
1: babamdan öğrendiğim şekilde icra edeceğim.

0: Merhaba, ağzına sağlık. Hiç böyle bir şey yoktu.
1: Evet.
0: Plan program yoktu ama...
1: Gerçekten hani sohbeti bile edilmedi bunun. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Sen
1: Çok
0: böyle o uzun
1: hoş
0: havayı
1: oldu.
0: okuyunca, Huma Kuşu'nu okuyunca bir anda böyle çalmak istedim. Ama
1: Çok güzel
0: arkadaşlarımı da
1: oldu.
0: burada çok büyük tebrikler etmek istiyorum
1: Evet,
0: tabii.
1: evet,
0: Hemen
1: evet.
0: adapte oldular parçaya. İşte bizim farkımız bu. Bu ekibin farkı bu. Herkes birbirinin gözüne bakarak ne yapılması gerektiğini anlıyor ve yapıyor. Çok güzel. Programın da sonuna geliyoruz. Sonuna gelmeden önce senden gene güzel bir parça istiyorum ben ya.
1: Seve seve.
0: Diyelim
1: Seve
0: mi?
1: seve.
0: Şöyle parçanın sahibi bilinmiyor şarkının.
1: Evet.
0: Hicaz bir şarkı. Diyor ki pencereden kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu.

0: Herkesin eline sağlık. Merve, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Biz
1: ederim.
0: sana doyamadık. Sen bize doydun mu bilmiyorum ama.
1: Doymadım. Ben her gün olsa gelirim aynı.
0: Tamam, biz bir
1: Fikrim
0: kere
1: aynı.
0: daha sözünü aldık senden. Demek ki seni biz programımıza bir değil belki birden fazla kere çağıracağız.
1: Seve seve.
0: Bugünlük programımızın sonuna geldik. Evet sevgili dostlar, sevgili dinleyenlerimiz. Maalesef bu hafta da programımızın sonuna geldik. Fakat bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuk, başka sohbetler ve başka şarkılarla tekrar karşınızda olacağız. Bu hafta kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Mehmet Sungur idi. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik idi. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz sevgili Merve Ceren Tayyar. Sevgili Merve, programımızın son şarkısını söylemeden önce sevgili dinleyenlerimize söylemek istediğin son sözlerin var mı?
1: Bizi dinlerken keyif almışlardır, eşlik etmişlerdir. Günleri güzel geçmiştir umarım.
0: Peki, o zaman günlerinin şu programın son dakikalarında daha güzel geçmesi için bizim jenerik müziğimiz olan Elmalı Kantosu var.
1: Evet.
0: Onu yapalım hep birlikte.

0: TRT Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk, her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO Liderler Zirvesi başladı. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin liderler oturumunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de

iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden artırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya sert mesaj gönderdi, bizimle oyun oynamayın dedi. Topraklarımızın her santimetre karesini koruyacağız ifadelerini kullandı. Zirve öncesinde konuşan Rutte, ABD'nin ittifaka hala bağlı olduğunu da söyledi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin zirveyi düzenlemedeki başarısına da dikkati çekti. Ev sahipliği için özellikle Ankaralılara teşekkür etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara zirvesinin NATO için yeni bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Merz, tarihi NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Almanya Başbakanı, Rusya'nın savaşı kazanma şansı hiç yok, dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu harika organizasyon ve konukseverlik için teşekkür ederim, dedi. Carney, Rusya'nın doğrudan tehdit olduğunu ifade etti. Kanada'nın savunma alanındaki harcamalarını ciddi şekilde artırdığını belirtti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, her zamankinden daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var, dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Grönland satılık değildir diyerek, Danimarka'nın Grönland konusundaki tutumunun değişmediğini de vurguladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise F-35 konusu soruldu. Mitsotakis, Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Bakan Fidan'ın ilk görüşmesi Macar mevkidaşı Anita Orban'la oldu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya geldi. İnşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarına ilk kez 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, karargahın Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun somut sembolü olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatının savunmasıyla başladı. Dün savunmasını yapan Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecindeki bağışların nasıl toplandığını bilmediğini söyledi. Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklandı, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamani için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamani'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyoname.
1: Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmeniz ümidiyle İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan TRTname dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Suat Güney. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Stüdyoname programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu programda ses sanatçılarımız Nevra Günay, Mine Geçili, Ali Turan, Celal Altınbaş, Harun Gürbüz ile sizler için seçtiğimiz eserleri birlikte seslendireceğiz. Bizlere refakat edecek olan kıymetli saz sanatçılarımız. Kemanda Umut Hoşgör, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Devrim Ekiz, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzlüer, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Muhammed

İzgi. Sazendelerimizin icra edeceği Neyzen Yusuf Paşa'ya ait Segah Peşrev'in ardından koromuz sizler için 3 eser seslendirecek. Bu eserlerden ilki Bimenşen'e ait. Sunda içsin yar elinden aşıkın peymaneyi. Yesari Asım Arsoy'un eseriyle devam edecek efendim. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem ve son olarak da yine koromuzdan bir Segah türkü dinleyeceksiniz.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de Stüdyo Name programındayız efendim. Güzel bir koro birlikteliği ve saz birlikteliğiyle şöyle biraz neşelendik ve şimdi solo eserlere geçiyoruz. Kanun da Devrim Ekiz'in yapacağı Hüzzam Taksim'in ardından Ali Turan bizlere bestesi Rakım Elkutlu'ya, güftesi Hüseyin Mayadağ'a ait bir eser seslendirecek. Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar, sende Leyla bende Mecnun olmak istidadı var.

Ali Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Cevdet Çağla eseri var sırada. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na ve yine Hüzzam makamında bir eser. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir.

kıymetli sazenlerimize teşekkür ediyorum tabii. Ben eser okuyacağım zaman kendimi anonslamayı unutuyorum. Bendeniz Suat Güney efendim. Sizler için icra etmeye çalıştım. Ve şimdi mikrofonlarımızda Mine Geçili var. Bizlere bir Şekip Ayhan Özışık bestesi okuyacak. Güfte Muazzez Kürdan'a ait. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın. Benim için sen her şeysin, neşesin, hayatsın.

Mine Geçiri'ye çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, teşekkürler. Efendim, şimdi de Nevra Günay'dan bir eser dinleyeceksiniz. Yine Hüzzam makamında. Beste Azmi Tuğrul, güfte Osman Dokuzoğuz. Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi, eridim için için eriyen zaman gibi.

Nevra Günay'a ve kıymetli sazenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim, korumuzun seslendireceği bir eserle devam ediyor programımız. Beste Bimen Şen, güfte Mehmet Hafit Bey'e ait. Dilhun olurum yadı cemalinle seninle.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name devam ediyor efendim ve sırada yine Ali Turan var. Ali Turan merhaba, nasılsın?
2: Merhabalar efendim, radyolarının başında bizleri dinleyen herkese çok çok selam edelim.
1: Bizden de selamlar. Evet, Muhammed Ali Turan bizler için bugün ne okuyacaksın?
2: Evet, makam değiştiriyoruz. Hicaz makamına geçiyoruz. Alaaddin Yavaşçı hocamızın Hicaz bir şarkısı, yaz mevsimi içinde iyi gider diye düşündüm. Selim Arun'un güftesini yazdığı "Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin" diyelim efendim.
1: Ali Turan mikrofonlarda.

Ali Turan'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler için bir Selahattin İçli eseri okumak istiyorum. Yine Hicaz makamında ve güftesi de yine kendine ait. Bir seni bir gülü öptüm gizlice, gül beni kokladı, soldu, inledi.

0: eşlik için.
1: Ve yine mikrofonda Mine Geçili'yi görüyorum. Merhaba Mine.
2: Merhaba.
1: Bizler için bugün ne seslendireceksin tekrar?
2: Bugün güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait olan Hasretim Sana Sanki Bin Yıl Uzakta Gibi isimli eseri seslendirmeye çalışacağım.
1: Mikrofonlarımızda Mine Geçili.
2: Teşekkürler.

0: Mine Geçili'ye ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve Nevra Güney'i mikrofonlara davet edelim önce. Evet, merhaba Nevra.
1: Merhaba Suat'cığım.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim.
0: Bizler için ikinci olarak hangi eseri seslendireceksin bugün?
1: Fethi Karamahmutoğlu'na ait bir şarkı var sırada. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter.
0: Nevra Güney mikrofonda.

Emrah Günay'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün de istemeyerek de olsa maalesef Stüdyoname'nin sonuna geldik. Efendim bir kapanış anonsumuzu yapalım. Ondan sonra da şöyle maestroma da bakıyorum. Önce birlikte bir türkü okuyalım. Onun arkasından sizler bizler için de bir Hicaz mandıra. Evet, icra edersiniz. Peki, maestromdan da onayı aldım. Bugün Nevra Günay, Mine Geçeli, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Harun Gürbüz bizlerle birlikteydi. Ve kendilerine refakat eden kıymetli saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Umut Hoşgör, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Devrim Ekiz Ut'ta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzlüer, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Muhammed

İzgi. Ben Suat Güney. Programı sizler için Sevilay Tunalı hazırladı. Ton Meister'imiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Muhammed Eğlicesu ile birlikte sizlere güzel günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı. Sonuç bildirisinde Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak için müttefiklerin Lahey savunma taahhüdünü yerine getirdiği bildirildi. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor denilen bildiride, savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız ifadesi yer aldı. 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözünün verildiği vurgulanan bildiride, 2027 yılında da en az eşdeğer seviyeleri sürdürme taahhüdü teyit edildi. NATO liderleri İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgularken, Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin liderler oturumunun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesinde lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılarda ortak koruma kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden artırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. ABD Başkanı

İsrail ziyaretini iptal etti. Hexet'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35 ve yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamaları Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. Yunan basını en büyük kazanan Erdoğan, her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor yorumunda bulundu. İsrail basını da Tel Aviv, Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişeli dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatının savunmasıyla başladı. Dün savunmasını yapan Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecindeki bağışların nasıl toplandığını bilmediğini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamani için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamani'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Mahmut Bilkin'in yönettiği Hicazkar faslını sunuyoruz. Ara taksimini klarnetli Durmuş Kısaoğlu yapacak.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Hicazkâr Faslı'nı dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. NATO'nun Ankara'daki zirvesine ilişkin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara zirvesinde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. Bildirgeyle Ukrayna'ya desteğin süreceği yinelendi. 2026 yılında NATO müttefiklerinin Kiev yönetimine 70 milyar avroluk destek sağlayacağı ifade edildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinin muhteşem olduğunu söyledi. Ankara'da muhteşem bir NATO zirvesi tamamladık dedi Rutte. Zirvenin ardından basına değerlendirmelerde bulunduğu müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı. Bir NATO üyesine saldırı bütün ittifaka saldırıdır dedi Rutte. NATO'nun 2027 zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarih belirlenmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO'nun Ankara zirvesinin liderler oturumunun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesinde lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Basından kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz'i ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı daha sonra İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacaklarını açıkladı. Yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Bu akşam İran'ı çok sert vurabiliriz dedi. Donald Trump, Ankara

çözüm istiyor dedi. ABD Başkanı burada Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Toplantının oldukça iyi geçtiğini söyleyen Trump, havalimanından barış noktasına kadar her şey mükemmeldi dedi. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da görüştü. ABD Başkanı, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılacağını söyledi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılarda ortak koruma kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Hegseth'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Bu oturumda da mahkeme başkanıyla tartışan İmamoğlu salondan çıkarıldı, oturuma ara verildi. İmamoğlu'nun "ben savunma yapmam, ben yargılayacağım" sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na re'sen soruşturma başlatıldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan ve eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3. gününde devam etti. Duruşmada kurban bağışı adı altında toplanan paralarla ilgili iddialar ele alındı. Tanju Özcan dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur'un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Oğuz Murat Acı'nın acılı ailesi sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Cihan Timur'un olay günü yanında olan bir arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Arkadaşının aracı hızlı kullandığını, kazanın ardından Cihan Timur'un nerede olduğunu hatırlamadığını söyledi. Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla düzenlenen barış yürüyüşü başladı. Nezuk kasabasından yola çıkan 6000'i aşkın gönüllü 3 gün boyunca yaklaşık 100 kilometre yürüyerek soykırım kurbanlarını anacak. 11 Temmuz'da da anma etkinliklerine katılacaklar. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi, birbirinden güzel eserlerle karşınızdayız. İlk bölümde Buse'lik şarkılarımız var. Stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum şimdi. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celaleddin Biçer, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Adem Atuk. Efendim, bugünkü akustik name programına bestesi Erol Sayan hocamıza ait Buse'lik şarkıyla başladık. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Yine Buse'lik bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, az önce icra ettiğimiz eserin güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Teoman Alpa'ya aitti. Laleler her yıl açar bak mestinaz hep uykuda. Yine Buse'lik bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Besim Berkmen'e, bestesi Cinüçen Tanrı Korur'a ait Buse'lik şarkı. Sevdası hayalgahıma bir ok gibi battı.

Sırada güftesi Şemsi Belli, bestesi Selahattin İnal'ın o çok sevilen Buse'lik şarkısı var. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak izi var.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Acem Kürdi şarkılar var. İlki Hafız Bestekar Saadettin Kaynağı ait, güftesi de Vecdi Bingöl'ün. Söyleyin nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar.

Gönül alkışlarıyla selamlıyorum güzel eşliklerinizi, sevgili kardeşlerim. Çok teşekkürler. Sırada Zeki Müren'in çok sevilen bir Acem Kürdi şarkısı var. Zehretme hayatı bana canım.

0: TRT Name.
1: Gönüllerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Güzel eşlikleriniz için sağ olun, var olun. Şimdi sırada Refik Fersan'a ait küftesi de Cenap Muhittin Kozanoğlu. Acem Kürdi şarkısı var yine. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Buyurun.

Sırada bir muhayyer Kürdi türkü var. Sizlerin de eşliğini bekliyoruz elbette. Çünkü çok sevilen bir türkü yine. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır.

0: TRT Name.
1: Acem Kürdi bir şarkı var sırada, güfte ve beste Nimet Hanım'a ait. Altın Tas'ta Gül Kuruttum, diğer bir ismiyle Alim.

Sıradaki Acem Kürdi şarkımızın bestesi Arif Sami Toker'e ait. Şimdi anladım neden bana küstüğünü.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizlerle olduğunuz için tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Program yapımcımız Aslı Boler, Tom Meister'imiz Ali Taşçıoğlu ve ben Elif Güreşçi son bir eserle huzurlarınızdan ayrılacağız. Fakat öncesinde bugün stüdyoda bana güzel eşlikleriyle icralarda destek olan, güzel eşliklerini sunan sevgili kardeşlerimi tekrar anons edeyim sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Adem Atuktu. Sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine tekrar. Ve son bir türküyle bitiriyoruz, daha doğrusu Acem Kürdi bir şarkıyla bitiriyoruz programımızı. Nasibin Mehmet Yürü'ye ait. Kır atıma bineyim, yar yoluna gideyim. Beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

İstanbul'a merhaba sevgili Name dostları. 8 Temmuz çarşamba akşamından haftanın ortasından selamlıyoruz sizleri. Nameli yolculuğumuz başlıyor akşamın sesiyle. Mikrofon başında ben varım, Tayfun Öçal yapımcımız bu akşam, Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Akşamın nameleriyle 2 saat boyunca radyolarınızda olacağız. Evde ya da yolda, her nerede bizi dinliyorsanız

Bu akşamı bizimle paylaştığınız için şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz sizlere. Akşama Serdar Kaşıkçılar'dan dinleyeceğimiz Hacı Faik Bey imzası taşıyan unutulmaz bir rast eserle başlayacağız. Nihansın Dide'den, ey Mesti Nazım.

Dostluk üzerine bir güzelleme. Eski dostlar, eski şarkılar. Hepsi de aynı yola çıkıyor efendim. Esma Başbuğ'dan dinledik bu unutulmaz eseri. Gültekin Çeki bestelemişti Rast şarkıyı. Şimdi Muhayyer Kürdi bir eser dinleyeceğiz akşamın sesinde. Ahad Uruk geliyor mikrofona. Şarkının bestesi Kutlu Payaslı, güftesi Bekir Mutlu'ya ait. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül.

ben savrulan küm. Saçıma ak.

Sevgi dolu bir şarkı dinledik Necla Özmen yorumuyla. Günaydınım nar çiçeğim sevdiğim. Cin Uçen Tanrı Korur'un bestelediği Güftesi Feyzi Halıcı'ya ait bir eser.

saatte. Saatlerimiz 19.20 oldu efendim. Akşamın sesi devam ediyor. Yine Kürdeli Cazkar bir şarkıyla. Yahya Geylan'dan dinleyeceğiz bu eseri de. Bestesinde Selahattin İçli, güftesinde Cansın Erol Ozan adını görüyoruz. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin.

Islanmış gözlerin ağlıyorsun sen. Umut Akyürek'ten dinledik efendim. Nihavend makamında bir Selahattin Altınbaş bestesiydi bu eser. Sözler Seyhan Girginer'e aitti.

Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir eserimiz daha var sırada. Bestesi de, güftesi de Rüştü Demirci'ye ait bu şarkının ve bir büyük ses Müzeyyen Senar seslendirecek. Ne olursun güzelim, sevsen beni.

Ezan makamında düet dinledik efendim. Mustafa Sağ Yaşar ve Pelin Uyanıker seslendirdi. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi İlkan sana aitti bu eserinde. Yeniden bir hüzzam eser dinleyeceğiz şimdi. Bestesi yine Selahattin Altınbaş'a ait bu şarkının da. Güftesinde Aslan Tunçata ismini görüyoruz. Ayşe Taş seslendirecek. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını.

Gelme istemem artık. Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri dinledik. Bahadır Özüşen seslendirdi sevgili name dostları. Akşamın sesi devam ediyor. İstanbul'dan canlı yayındayız. Şimdi yeniden bir Muhayyer Kürdi eser dinleyeceğiz. Bestesi Mehmet Ilgın, güftesi Ahmet Kaçar'a ait bu şarkının. Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Sitemler örüyor kaderin ağı.

Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Erol Sayan'a ait Gürdeylicasker makamındaki eseri Güler Basu Şen seslendirdi. Şimdi bir saatimiz dolmak üzere yayınımızda. Bu saatimize son noktayı da yine Gürdeylicasker bir şarkıyla, yine bestesi de güftesi de Erol Sayan'a ait bir şarkıyla uğurlayacağız. Seçil Kutlu seslendirecek bu eseri de. Her şeyinde güzelsin, gönüllerde gezersin.

Zavil makamında bir türküyle girdik yeni saatimize Mustafa Öztürk seslendirdi. 3 gün olmuş bu yayladan geçeli. Hicaz şarkımız var şimdi efendim. Bu akşamın ilk Hicaz eserini Esma Başbuğ seslendirecek. Bestesi Kadri Şen Çalar güftesi Celal Erten'e ait. Ah edip inlerim gurbet elinde.

Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Necmettin Yıldırım seslendirdi bu aşk dolu nihavend şarkıyı. Bestesi Arif Sami Toker, güftesi Fuat Edip Baksı'ya aitti. Saatlerimiz 20.09, akşamın sesi devam ediyor. İkinci saatimizde nihavend eserler arka arkaya. İşte onlardan biri daha. Bestesi Muzaffer İlkar, güftesi Fakih Özden'e ait bu şarkının Selim Öztaş seslendirecek. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın.

Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bir Zeki Müren klasiğiydi efendim. Güftesi Sabih Gözen'e ait bu Nihavend eseri Tuğçe Pala'dan dinledik. Nihavend makamıyla devam ediyoruz. Sıradaki eserimizin bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait. Güftesi Melahat Akan imzası taşıyor. Mehmet Özkaya seslendirecek. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldum.

Hatırlar mısın beni bir zamanlar ne kadar severdin? Esra İçöz seslendirdi efendim, yine Nihavend bir şarkıydı. Bestesi Vecdi Seyhun, güftesi Hüseyin Aydın Kaya'ya aitti. Nihavend eserler devam edecek ama şimdi bir Hicaz şarkı dinleyeceğiz. Faruk Salgar yorumuyla. Bu şarkının bestesi Zekai Tunca, güftesi ise İlkan Sana'a ait. Kapıldım sana bir mecnun gibi.

Gideceğin yere beni de götür. Emel Sayın bizlerleydi efendim. Bestesi İbrahim Özral, güftesi Halil Soyuer'e ait, eseri seslendirdi. Şimdi az önce bir bestesini dinlediğimiz büyük ses Zeki Müren gelecek mikrofona. Bestesi Dursun Karaca, güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a ait, eseri seslendirecek. Beni kalbinde ara.

Beste ve güftesi Aydın Tekindor'a ait Nihavend eseri dinledik Samime Sanay'dan. Eski bir şarkıyı söyler denizler. Programımıza son 20 dakikaya girdik efendim. Şimdi Kürdili Cazkar bir şarkıda Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait bu şarkının da. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

Sarsam diyorum bir Turhan Taşan klasiğiydi efendim. Sözleri Meryem Sevin'e ait bu Nihavend şarkıyı biz Özer Uçar yorumuyla dinledik. Akşamın sesinde artık son şarkılarımız Nalan Altınörs'ten dinleyeceğimiz Nihavend eser şimdi onlardan biri. Bestesi Ziya Taşkent, küftesi Şeyda Temuçin'e ait bu şarkının. Aşkı tatmadıysan bir tek anında.

Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun dedi Hüner Coşkuner. Bestesi Suat Say'ın, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait bir Yeşilçam klasini dinledik. Ve programımızın da sonuna geldik efendim. Son şarkımız çalmaya başladı bile. Bizi de yolcu eden bir şarkı, Bir Garip Yolcuyum. Ama öncesinde biz ekipçe veda edelim. Melek Ancı yapımcımızdı. Muhammed Eğrici Su teknik yönetmenimizdi. Ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Yıldırım Gürses'e ait bu Kürdi klasiği dinleyeceğiz şimdi. Ayşe Tunalı'dan. Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda. Yarın akşam aynı saatte burada olacağız. Nameyle kalın.

rüyalarda buluşuruz. Of, bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

Merhaba sevgili TRTname dinleyenlerimiz. Ben Gül Yazıcı. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bu akşam da stüdyoda mikrofon başındaki kıymetlilerim Kanun'la İsmail Karaşin, Viyolonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve bu akşam Tonmeister'imiz Birsel Acar'a çok teşekkür ediyoruz. Gül zamanında bu akşam Ahmet Rasim Bey'den bahsedeceğiz. Yazar, gazeteci, tarihçi, milletvekili Ahmet Rasim kendine özgü bir tarzla eserlerini kaleme alırdı. 1864-1932 yıllar arasında yaşadığı için birçok döneme tanıklık etmiş biri. Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemleri gibi. Bu akşam ilk seslendireceğimiz eseri Rast makamında, güftesi de kendisine ait. Lebi renginine bir gül konsun, o gülün üstüne bülbül konsun. Zülfünün gerçi menendi olmaz, adı amma yine sümbül olsun. Kanun taksimiyle İsmail Karış'ın dinleyeceksiniz.

Vevrinde şarkı bestekarı olarak da tanındı Ahmet Rasim Bey. Katıldığı çeşitli musiki toplantılarında bestekar Şevki Bey, kemani Tatyos Efendi, kemençeci Vasilaki Efendi gibi devrin ileri gelen musiki şinasları ile tanışarak dostluklar kurdu. Şimdi Segah bir eserini seslendirmek istiyoruz sizlere, güftesi yine kendisine ait. Benim sen nemsin ey Dilber, deli gönlüm seni ister.

Sadece şarkı formunda eserler besteleyen, ancak nota bilmeyen Ahmet Rasim'in bestelediği şarkıların notaya alınmasında ve şarkıların o devrin pek müsait olmayan şartları içinde meşhur olmasında o kıymetli arkadaşları çok önemli rol oynamış. Musiki şinaslar, Şevki Bey Kemani, Tatyos Efendi, Vasilaki gibi. Sade ve zarif bir üslubu varmış. Güfteleri de kendisine ait 65 tane şarkı bestelemiş. Şimdi bir Hicaz şarkısını seslendirmek istiyoruz Pelin Değirmenci ile beraber. Bir kere ne olur şu hişenim, hem demim olsan.

Çare bulan olmadı bu yâreye. Pek yazık oldu dili bir çareye. Yine bestesi ve güftesi Ahmet Raisim'e ait olan Hicaz bir şarkı.

İki tane Hicaz eserini okuduk Ahmet Rasim Bey'in. Sırada bir Suznak şarkı var. Ahmet Rasim Bey Suznak makamını da çok severmiş bu arada. Fakat şöyle bir şey düşündüm. Osman Nihat Akın'dan da bir şey okumak istediğim için Osman Nihat Akın Ahmet Rasim'in torunudur. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var? Güfte Celadet Barbarosoğlu'na ait.

Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak makamında bir eser seslendireceğiz şimdi. Aman saki canım saki doldur doldur da ver, ama ardından çok yakın arkadaşı Tatyos Efendi'nin aynı makamdaki şarkısına bağlamak istiyoruz. Bu akşam gün batarken gel. Güftesi de Ahmet Rasim Bey'e ait.

Bu akşam da gün zamanının sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Stüdyoda bu akşam benimle beraber olan kıymetlilerim Kanun'la İsmail Karaşin, Viyolonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya ve bu akşam bizlerle olan sevgili Birsel Acar Tonmeister'imize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın diyorum.

0: Sanat ve müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncil Aberto.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Teknik yönetimde Mehmet Bahar, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Evet, şimdi bu
2: Boğaziçi vapurları.
1: Bu programda evet. Boğaziçi vapurlarından bahsediyoruz. Osmanlılar ilk defa 1826 yılında İngiltere'den bir vapur satın almış. Sultan II. Mahmut'un emrine tahsis edilmiş bu vapur. Boğaziçi'nde ve Marmara'da gezintiler yapmış. Bunu İngiltere'den alınan diğer vapurlar izlemiş. İstanbul Boğazı'nda bu vapurların görülmesiyle pazar kayıkları, piyadeler, üç çifteler azalmaya ve ortadan yavaş yavaş kalkmaya başlamış.
2: Her zaman olan şeyler.
1: Evet.
2: Yeni
1: günümüzde
2: gelen,
1: de
2: eskiyi koruyor.
1: Aynen, günümüzde
2: tabii
1: de olan şeyler bunlar. Bu yıllarda Boğaz içinde vapur seferlerini İngilizler ve Ruslar yapmış. Şirketi Hayriye kurulduktan sonra Osmanlı hükümeti 1851 yılında Boğaz'da çalışan yabancı vapurların sefer yapmasını engellemiş ve İngiltere'ye 6 vapur ısmarlamış. Bu vapurlara Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, Tophane, Beşiktaş gibi Boğaz içindeki kıyı semtlerinin adı verilmiş. Sonraları da vapur isimlerinde şöyle bir değişiklik olunmuş. Tarzınevin, Terakki, Tayyar, Meseret gibi yoğun bir Arap etkisi olmuş evet. Vapur isimlerinde.
2: Peki sen dünyanın ilk araba taşıyan vapurunun nerede yapıldığını biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum. Ya,
2: ben de bilmiyordum. Şimdi hep beraber öğrenmiş olalım.
1: Evet.
2: 1867-1894 yılları arasında sen şirketi Hayriye'den bahsettin ya.
1: Evet.
2: Bu arada onun başına gelen Hüseyin Haki isimli bir zat var. Hı-hı. Vizyonu çok geniş, çok büyük.
1: Hı-hı.
2: O sıralarda da iki yaka arasında çeşitli araç gereci, askeri veya sivil taşımak için manalar kullanılıyor. Ama görüyor ki Hüseyin Haki Bey bunlar taşıyamıyor. Ve o vizyonuyla mühendislere diyor ki öyle bir şey yapın ki biz arabaları, atları, her şeyi yükleyelim ve karşıya geçirelim. Hmm. Gerçekten de
1: çok
2: çalışıyor.
1: Çok güzel bir fikir.
2: Mühendisler. Ama burada inşa edilmesi mümkün değil. Hmm. İngiltere zaten denizci bir ulus.
1: Evet.
2: İngiltere'ye gönderiliyor. Hatta şaşırıyor İngilizler. Bu nasıl vapur diye. Neticede vapur geliyor.
1: Hmm.
2: Arabalı vapur. Dünyanın ilk arabalı vapuru geliyor. Adını da Namık Kemal koyuyor. Suhulet.
1: Suhulet.
2: Kolaylık demek. Çok evet, da yerine evet. Oturmuş.
1: Hı-hı.
2: Böylelikle taşınmaya başlayacak. İlk seferi yapılacak. Ama bunu Mavnacılar haber alıyor. İlk seferinin yapılacağını. Eyvah biz elden gidiyoruz.
1: Olacağız.
2: İşimizden
1: evet.
2: olacağız diye. Mavnaları böyle zincirleme yapıp mani hmm. olmayı düşünüyorlar. Bunun haberi de Hüseyin Haki Bey'e gidince,
1: yani Boğaz'dan yol kesmişler
2: evet,
1: aslında.
2: Evet. Hmm. Hemen Hüseyin Haki de seraskerliğe, yani harbi nezaretine diyelim, haber veriyor. O da bir topu koyunca kıyıya bunlar hmm. korkudan aman top atılacak da şeylerimiz gidecek diye mavnalarımız ne evet. her ne ise ne kullanıyorsa açmışlar ve ilk sefer yapılmış olmuş böylelikle.
1: Hı hı.
2: Daha sonra yolcular da dahil olmuş bu arabaya binmeye. Ve de bu o kadar başarılı bir iş ki Sultan Abdülaziz o sırada devletin başında, Osmanlı'nın başında bir mecidi nişanıyla taltif etmiş Hüseyin hı hı. Haki Bey'i. Ben daha sonra Hüseyin Haki adı verilen vapurları gördüm. Hatta kim bu dedim. Tabii o zaman araştıracak bir yer yok. Demek ki ben de o kadar merak hı hı. etmemişim. Neyse bu konuyu burada bırakalım. Çanakkale içinde vurdular beni. Hı hı. Türküsü var ya.
1: Evet, çok
2: Emel
1: güzel.
2: Taşçıoğlu'ndan.

0: Emel Taşçıoğlu'ndan Çanakkale içinde vurdular beni türküsünü dinledik. Şimdi biraz önce sen bunu açıklarsın dedin ya, Çanakkale
1: Evet.
0: ne alaka diye. Şimdi onu söyleyeceğim dinleyicilerimize. 26 Bacanoğlu Suhulet vapuru torpil atmaya özgü aletlerle donatılarak Çanakkale'ye gönderildi. Bu da onunla bağlantısını gösteriyor. Süvari ve topçu birliklerini bir kıtadan bir kıtaya birkaç saatte geçirmeye başladı.
1: Çanakkale Savaşı'ndan
0: Evet,
1: bahsediyoruz tabii ki.
0: savaştan bahsediyor.
1: Evet.
0: Normalde Çanakkale Boğazı 4 günde geçilen bir boğaz. Bunu Suhulet vapuru 2,5 saat gibi kısa bir süreye indirmiş. Suhulet 1914 yılı Ağustos ayında İstanbul'a geri geldi. Köprücü bölüğünün eşyalarını yüklenerek tekrar Çanakkale istikametine doğru hareket etti. Büyükçekmece önlerine geldiğinde aşırı sis yüzünden maalesef karaya oturdu. Hasar görmüştü. 1961 yılında da filodan tamamen çıktı. Aslında üstün hizmet madalyasını da
1: Almalıydı değil
0: hak
1: mi
0: etmişti.
1: Suhulet? Bir
0: Evet.
1: şey ayrıntıyı söyleyeyim. 4 günde geçebilecek olan 4 bataryadan

0: ibaret bir topçu taburunu 2,5 saatte geçirmiş.
1: Ha evet,
0: Evet.
1: evet.
0: Olsun, ben ilave
1: Evet.
0: etmiş oldum. Sonra
1: Suhuletin sağladığı kolaylık devletin ve halkın dikkatini çekti. Bunun üzerine İngiltere'deki tersaneye bir sipariş daha verildi. Bu sefer Suhuletten daha güçlü, çift motorlu bir vapur bir yıl sonra İstanbul Boğazı'na geldi. Bu vapurda ismini Namık Kemal'den aldı. İki kıyıyı bağlayan anlamında Sahil Bend oldu ismi. O yıllarda İstanbul'da hizmet veren her vapurun kendine ait bir adı vardı. Ancak gemiler halk arasında daha çok bacalarına yazılan numaralarıyla tanınırdı. Daha kolaylık olsun diye herhalde. Mesela 68 Güzelhisar, 6 Beşiktaş, 71 Halas, 38 Neveser vapurları gibi.
0: evet, şimdi Halas'ı göreceğiz senin anlattığın şeyle,
1: Evet,
0: 71'i.
1: evet. Tenezzüh, yani hoşça vakit geçirmek ve eğlenmek, dolaşmak için yapılan
0: Vapur
1: vapur
0: seferleri.
1: seferleri 1938 ve 1944 yılları arasında şirketi Hayriye tatil günleri için özel tenezzüh seferleri düzenledi. 65 no'lu Sarayburnu vapuru ile 66 no'lu Boğaziçi vapurları kaptan köşklerinin üzerine yerleştirilmiş Alman Körting marka hoparlörleri ile çaldığı şarkılarını Rumeli ve Anadolu sahillerine yayarlardı. Cumartesi günü içinde cazlı sazlı özel tenezzüh seferlerini de 74 no'lu Altın Kum ile 71 no'lu Halas vapurları yapardı.
0: Evet.
1: Birinde Alafranga Orkestra, diğerinde de Safiye Ayla ve Feyza Aslangil'in bulunduğu saz takımı konserleri olurdu.
0: Hemen araya
1: Hı
0: gireceğim.
1: hı.
0: Yıl 1938-44. Yani bugün yapsam bunu duyurmanın imkanı, ihtimali
1: Yok.
0: yok. O zamanki sessizliği düşün. O
1: Evet.
0: sessizlikte kim bilir ne güzel sadalar idi.
1: Şahane.
0: Devam canım.
1: Evet, şimdi Emin Ongan ve Feyzi Aslangil'den Tatyos'un Rast Saz Semai'ni dinliyoruz.
0: Madem Feyzi Aslangil'den söz ettik, değil mi?
1: Evet.

0: Emin Ongan ve Feyzi Aslangil'den Tatyos Efendi'nin Rassas Semaisi'ni dinledik. Çiğdemciğim, vaktimiz çok kısıtlı ama Boğaz'a gidip de Vecdi Seyhun'u anmamak olmaz.
1: Evet.
0: Kanlıcalı, doğma büyüme. Ondan da bir eser dinleyelim diye düşündüm. Mefaret Yıldırım Nihavend makamındaki eserini seslendirecek. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken.

0: Mefaret Yıldırım'dan Vecdi Seyhun'un Nihavend şarkısını dinledik. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken. Şirketi Hayriye'nin ilk Müslüman kaptanı Ömer Kaptan'dır. Vapura adeta aşıkmış Ömer Kaptan. Belirli saatlerde iskelelere bir türlü ulaşılamıyormuş. Ve bu da
1: Hüseyin Haki'nin kulağına tarafından
0: Hüseyin Haki'nin kulağına kadar gitmiş. Ve kendisinin savunması da şu şekilde: efendim, Çengelköy'ün sebzevatı, Kuzguncuğun müzahrefatı, Beylerbey'in teşrifatı olmasa der, Çengelköy'de semt eşrafı bunu eşe dosta götürmek için vapura taşıyıncaya kadar hayli zaman geçiyor. Kuzguncuk ise onlarda kavga gürültü etmeden vapura binmiyorlar. Ancak en büyük mesele Beylerbeyi teşrifatında. O kadar nazik, o kadar kibarlar ki vapura binerken herkes birbirine "Buyurunuz efendim, önden buyurunuz canım efendim" diyerek kenara çekiliyorlar. Lakin karşısındaki "Olmaz efendim, bendeniz zat-ı halinizin önünden nasıl geçerim" diye "Siz önden buyurunuz" derken vakit
1: tabii
0: böylece
1: ki
0: geçiyormuş ve
1: zamanda yetmiyormuş. Ne güzel bir hikaye.
0: Evet, çok güzel.
1: Bu cümle
0: hakikaten
1: de çok meşhurdur.
0: Evet. İncil ablacığım, şimdi ben dilersen veda edeyim.
1: Evet.
0: Dinleyenlerimize, sen de sonrasında eser anons et.
1: Evet.
0: Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name Stüdyolarından seslendik. Teknik yönetimde Mehmet Bahar vardı. Bugün program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, ama eseri de dinleyin lütfen. Cevdet Çağla, Fahire Fersan, Fikret Kutlu, Yorgo Bacanos ve İzzettin Ökte'den Beylerbeyli, Rauf Yekta Bey'in Mahur Peşrevi.

Mahveder her neşeyi üftadelik, dildadelik. Yar, yar olsa da bile pek başkadır azadelik. Neyzen Rıza Bey'in Acemaşiran makamındaki bu eserini Alp Arslan'dan dinledik. Bu geceki programımızın ilk eseriydi. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Bir saat boyunca huzurlarınızdayım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece sizler için Acemaşiran ve Sultaniyegah makamında eserler seçtim. Dinleyeceğimiz ikinci Acemaşiran eser Bimenşe'nin bir bestesi. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Zehr olsa bile nuş edelim cam-ı şarabın. Hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harabın. Rindane değildir bu sözüm, aynı hakikat. Oldum yine sevdayı hayalinle turabın.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acemaşiran eserini Aytaç Ergen'den dinliyoruz şimdi. Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin, tiri müjganın mıdır harım senin? Bu nazarla mustarip ettin beni, yoksa öldürmek mi efkarın senin?

Vahit Özaydın'ın sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Acema Şiran şarkısını Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Gönül aşkından oldu pare pare, koşup geldim uzaklardan o yare. Gönül ister, kader vermez, ne çare, koşup geldim uzaklardan o yare.

Sırada Sultan 3. Selim'in Acemaşiran eseri var. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Dinle sözüm ey dilruba, gidelim meclise tenha, edelim sayende sefa.

Sıradaki acemaşiren eser Nikos Ağa'nın bir bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ey çeşmi ahu mehlika, cürmüm nedir söyle bana. Ben aşıkım ey meh sana, cürmüm nedir söyle bana.

Hilmi Özge'nin sözlerini yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Acıma Şiran şarkısını Taner Şener'in yorumundan sunuyoruz. Çekmiyor yâra sitemkâr hayli demdir nazımız, talih makus elinden rahnedardır sazımız.

Münip Utandı'yı Aleko Bacanos'un Acema Şiran şarkısında dinliyoruz şimdi de. Gel ey denizin nazlı kızı Nuş-i Şarabet, çık sahile gel sinede bir alemi abet. Mestane bakışlarla beni mestü harabet, çık sahile gel sinede bir alemi abet.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Sultaniyegah makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah Ağır Semai, Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare, canımsın, benim razı derunum, sevdiğim dilber, nihanımsın. Gönül sende, gözüm haki derinde ey mehi devran, benim canü cihanım, ruzu şeb virdi zebanımsın.''

Selma Sağbaş'ı Lemi Atlı'nın Sultaniyah eserinde dinleyelim. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden. Bak, yareledin kalbimi en gizli yerinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerini yazdığı Cevdet Çağla'nın Sultaniyegah şarkısı var sırada. Nesrin Sipahi'den sunuyoruz. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer. Budur halim.

Santori Ethem Efendi'nin Sultaniyegah şarkısını Nevin Demirdöven'den dinliyoruz şimdi. Bu gülzarın yine bir nevbaharı, rehini intizar etti hezarı. Demi teşrifi yari gülizarı, bugün de neşezar etti hezarı.

Nuri Akyol'un sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Sultaniyegah şarkısını Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Akşam yine mahzun, yine sevdalı boğazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda. Şarkın çalınır her lahza gönlümdeki sazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Selahattin İçli'nin Sultaniyegah bestesi. Güfte Sedat Ergintuğ'a ait. Özdal Orhun'un yorumundan sunuyoruz. Gönül hikayesi bu. Garip yollardan geçer. Bilemezsin nereye, yerini kader seçer. Baharın günahını hazanda yaprak çeker. Sararır suçlu gibi dökülür teker teker. Yoksul dalı hazanın baharda filiz sürer. Talih kuşu isterse avucundan su içer. Bilemezsin nerede, yerini kader seçer. Hoşçakalınız.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi, birbirinden güzel eserlerle karşınızdayız. İlk bölümde Buse'lik şarkılarımız var. Stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum şimdi. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celaleddin Biçer, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Adem Atuk. Efendim, bugünkü akustik name programına bestesi Erol Sayan hocamıza ait Buse'lik şarkıyla başladık. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Yine Buse'lik bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, az önce icra ettiğimiz eserin güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Teoman Alpa'ya aitti. Laleler her yıl açar bak mestinaz hep uykuda. Yine Buse'lik bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Besim Berkmen'e, bestesi Cinüçen Tanrı Korur'a ait Buse'lik şarkı. Sevdası hayalgahıma bir ok gibi battı.

sırada güftesi Şemsi Belli, bestesi Selahattin İnal'ın o çok sevilen Buse'lik şarkısı var. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak izi var.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Acem Kürdi şarkılar var. İlki Hafız Bestekar Saadettin Kaynağı ait, güftesi de Vecdi Bingöl'ün. Söyleyin nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar.

Gönül alkışlarıyla selamlıyorum güzel eşliklerinizi sevgili kardeşlerim. Çok teşekkürler. Sırada Zeki Müren'in çok sevilen bir Acem Kürdi şarkısı var. Zehretme hayatı bana canım.

0: TRT Name.
1: Gönüllerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Güzel eşlikleriniz için sağ olun, var olun. Şimdi sırada Refik Fersan'a ait güftesi de Cenap Muhittin Kozanoğlu. Acem Kürdi şarkısı var yine. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Buyurun.

Sırada bir muhayyer Kürdi türkü var. Sizlerin de eşliğini bekliyoruz elbette. Çünkü çok sevilen bir türkü yine. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır.

0: TRT Name.
1: Acem Kürdi bir şarkı var sırada, güfte ve beste Nimet Hanım'a ait. Altın Tas'ta Gül Kuruttum, diğer bir ismiyle Alim

Sıradaki Acem Kürdi şarkımızın bestesi Arif Sami Toker'e ait. Şimdi anladım neden bana küstüğünü.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizlerle olduğunuz için tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve ben Elif Güreşçi son bir eserle huzurlarınızdan ayrılacağız. Fakat öncesinde bugün stüdyoda bana güzel eşlikleriyle icralarda destek olan, güzel eşliklerini sunan sevgili kardeşlerimi tekrar anons edeyim sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celaleddin Biçer, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Adem Atuktu. Sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine tekrar tekrar. Ve son bir türküyle bitiriyoruz, daha doğrusu Acem Kürdi bir şarkıyla bitiriyoruz programımızı. Nasibin Mehmet Yürü'ye ait. Kır atıma bineyim, yar yoluna gideyim. Beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından selamlıyoruz sizleri. Değerli dostlarımız, şarkılar her an iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik ediyorlar. Bugün de şarkılarda buluşacağız ve rengarenk yaşamımızı şarkılarla daha da renkli hale getireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e usta seslerden en sevdiğiniz eserlerle sizlerle birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımıza Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Zeki Müren'in güftesi Vedat Şenyol'a ait unutulmaz şarkısını Melih Aşen Sancakoğlu yorumuyla sunuyoruz sizlere. Sanatçının 1973 yılında Şef Cevdet Çağla yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni çılgın gibi hala severim.

geçeriz. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden.

senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden.

Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel.

Gelince göz göze biz bir hoş olur içimiz. Demeden tek kelime gülümseyip geçeriz. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Zeki Müren'e kulak verdik. Hani efendim bazen hiç konuşmayız da gözler konuşur ya. İşte bu şarkı o duyguları bize anlatıyordu. Nostaljik paylaşımlarımıza unutulmayan seslerle devam ediyoruz. Şimdi yine çok özel bir sanatkar var sırada. Gönül Yazar'a kulak vereceğiz. Sanatçı Selahattin Pınar'ın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını seslendirecek. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözümde yaşlar nedendir?

Bizlerle birlikteydi kıymetli dinleyenler. Mustafa Seyran'ın Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını seslendirdi. Gerçekten acaba yarım kalabilir mi her aşk, yoksa bir gün bir yerde tamamlanır mı? Bu güzel şarkı işte aşka dair o duyguları, o soruları sorgulamamızı sağladı. Ve bizi maziden o güzel günlere doğru bir yolculuğa çıkardı. Şimdi ise biraz daha günümüze uzanıyoruz ve Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren'e kulak veriyoruz. Bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı seslendirecek sanatçımız. Biliyorsunuz Necdet Tokatlıoğlu da hem bir besteci, hem solist, hem de orkestra şefi olarak birçok eser bıraktı ardında. Birçok plak ve 45'lik doldurdu. İşte bu eseri o şarkılardan bir tanesi. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

Bestekar Erol Sayın'ın Kürdeli Cazkar makamındaki şarkısını sanatçımız Belgin Gök'ten dinledik. Efendim biliyorsunuz Erol Sayan da bugüne dek Türk müziği adına birçok katkıda bulundu. Ve geçtiğimiz yıllarda Türk musikimize katkıları sebebiyle kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından da Fahri Doktor ünvanı verilmişti. Değerli Erol Sayan hocamıza da sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Ve efendim şimdi ise bir Muzaffer İlkar şarkısına kulak veriyoruz. Hicaz makamı bir eser Ankara Radyosu sanatçılarından sevgili Hasan Eylen icrasıyla dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Hicaz makamındaki Muzaffer İlkar bestesinde değerli hocamız Faruk Salgar'ı dinledik. Kıymetli hocamı da saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Ve efendim şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Nostaljik Nameleri Ankara Radyosu'ndan sizlere sunuyoruz. Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikte olacak. Değerli saz sanatçısı ve koro şefi Vedat hocamız Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hicaz şarkısını seslendirecek bizler için. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek.

Dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısında Yahya Gelen bizlerle birlikteydi. Şimdi ise zaman tünelinde 2003 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın yayınlanmış olan ilk stüdyo albümünden bir Ümit Mutlu bestesine kulak veriyoruz. Güftesi Şerafettin Özdemir'e ait şarkı Hicaz makamında sevilen bir eser. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım, diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım, aldanıp o tatlı yalanlara ben.

Bursa Sözleri Mustafa Sevilen'e ait bestesiyle konuğumuz oldu. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. İçimizi kıpır kıpır yapan şarkılarla günün ilerleyen saatlerine doğru yol almaya devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi mikrofonu Emel Sayın'a bırakacağız. Sanatçının 1990 tarihli Üzüldüğün Şeye Bak isimli albümünden bir Bilge Özgen bestesi sunuyoruz. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi ise İlter Yeşilay'a ait. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Seviyorum Çerkes Kızı. Muazzez Abacı'nın ilk kez 1974 yılında seslendirdiği bir Selahattin İnal bestesini dinledik. Güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz makamındaki bu eseri sanatçı 45'lik bir plağa seslendirmişti. Bu plağın diğer yüzünde ise bir Selahattin Altınbaş bestesi olan Söyleme Bilmesinler isimli sevilen şarkı yer alıyordu. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize en özel eserlerle devam ediyoruz. Şimdi yine nostaljik bir kayıt var sırada. Bu Selik makamındaki bir şarkıda Türk musikimizin bir duayeni Müzeyyen Senar'ı ağırlayacağız. Sanatçı Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısıyla bizlerle. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Bahara indi melekler, seni sordu mor çiçekler. Kıymetli sanatçımız Serap Kuzey, Selahattin İçli'nin Buse'lik şarkısıyla bizlere seslendi. Bu dinlediğimiz kayıt 2005 yılına ait bir kayıttı değerli dinleyenler. Yayınımızda biliyorsunuz mazi ile günümüzü buluşturuyoruz. İşte şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim albümünde seslendirdiği bir Erol Sayan şarkısını dinliyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

سحره.

eden sevenler yanar mı, üzülür mü? Her sevdanın sonu hayal kırıklığı, hüsran mı? İşte bunu yaşamadan bilemiyoruz değerli dinleyenler. O yüzden her şeye inat, sevmeye, sevilmeye devam edelim diyoruz. Bu dinlediğimiz güzel şarkı Zeki Müren'in 1991 yılında yayınlanan Dünden Bugüne albümünden bir eserdi. Saadettin Öktenay'ın Güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısını dinledik. Şimdi ise zaman tünelinde 1987'ye uzanıyoruz ve Yaşar Özel'in ilk kez 1987 yılında seslendirmiş olduğu, ardından revize edilerek 2007 yılında tekrar kayıtlara geçen bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ergun Evren'e ait Nihavend makamındaki şarkıda Yaşar Özel bizlere şöyle sesleniyor. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin, hani düşlerime gelecektin, yağmurlu bir Nisan akşamında, hani ansızın dönecektin.

aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme hiç, yanılıyorsun. Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait Nihavend şarkısında Nalan Altınörs bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi bu sevilen şarkı. Evet efendim, şimdi yine çok özel bir bestekar, özellikle 80'li 90'lı yıllara besteleriyle damga vurmuş kıymetli Turhan Taşan'ın bir şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Meryem Sevin'e ait Nihavend makamındaki eseri Samime Sanay seslendiriyor. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Rüyama gir diye dualar edip, durup durup seni sarsam, sarsam diyorum.

sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Alaaddin Şensoy'un Nihavend eserini dinledik efendim. Medyaşen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Yine bu güzel şarkıyla günümüz renklendi. Şimdi ise biraz daha ritmimizi düşürelim ve Saimi'nin sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz bir esere kulak verelim. Ancak bu defa başka bir kıymetli sanatçımız icra edecek, bir Zeki Müren bestesi. Kürdeli Hicazkar makamında çok sevilen bu şarkıyı Mehmet Refik Akbulut seslendirecek. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Desene ki güzelim, sen hiç yaşamamışsın. Selahattin İçli'nin güftesi Sedat Ergintuğ imzalı Kürdili Cazgâr makamındaki şarkısında Ahmet Özhan bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Efendim, aşk şiirlerinin unutulmaz şairi, Türk Edebiyatı'nın ikinci yeni akımının öncülerinden Cemal Süreya bakın ne demiş. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni demiş. Diliyoruz sizlerle paylaştığımız bu şarkıları siz de sevdiklerinizle birlikte beraberce söylersiniz, sevdayı beraberce en güzel şekliyle tadarsınız ve hayatı daha da anlamlandırırsınız. Zira uzak ya da yan yana sevgi her an her koşulda bakidir, öyle değil mi kıymetli dinleyenler? Biz de şarkılarla yolumuza devam ediyoruz, sevgiyi şarkılarla taçlandırıyoruz. Şimdi sırada değerli sanatçımız Umut Akyürek var. Güftesi Mustafa Güler'e ait Ruşen Yılmaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle, bıraktığım gibi kal, hiç değişme sevgili.

Sözleri Yaşar Köse tarafından kaleme alınan Kürdeli İcazkar makamındaki Arif Şanlı bestesinde Milat Gülses bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu şarkısını 2014 yılında yayınlanan Senden Uzak'ta albümünde seslendirmişti. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Şimdi ayrılığa dair bir şarkı var, ancak biz bu şarkıyı seven kalplerin ayrılmaması dileğiyle paylaşıyoruz ve 2003 yılına uzanıyoruz. Zeki Müren'in vefatının ardından iki değerli sanatçı Zeki Müren ve Muazzez Abacı'nın seslerinin stüdyo ortamında bir araya getirilerek yayınlandığı bir albüm. Düet albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Beste ve Güfte Adnan Ergil'e ait. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız kalınmaz.

Kıymetli sanatçımız Mustafa Sağyaşar'ın ilk kez 1970'li yıllarda bir plağa seslendirdiği Arif Sami Toker'in sevilen şarkısını dinledik beraberce. Unuttun Beni Zalim. Dinlediğimiz bu kayıt ise 1996 tarihliydi. Ve efendim birbirinden özel şarkılarla bugün de musiki yolculuğumuzun sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofondan sizlere sesleneceğiz. Mutluluk, huzur dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi bir Saadettin Ökten'in şarkısında kıymetli sanatçımız Sami Aksu ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.